Nın dövlət muhabbeti sayıbımızda, Çangcang deryası boyuda 2 günde 3 adam kutkuzgan Şincanlıq yigit Yusufcan Habibullah toğırsa da toxtılımız. 2022 yılı 4. ayda Hubei ülkesi Jingzhou şehrine karşılık Jianli şehrindeki Çangcang deryası boyuda su üzüşünü bilmeydiğen bir yigit 2 gün içinde Çangcang deryasıga sekirip düşüp suğa düşüp ketken 3 kişini kutkuzdu. Odal Şinjan Xotan viloyati Qorqash nohiyasidan kelgan Yusufjon Habibullah idi. Shu yili Yusufjon 26 yoshda bo'lib, Jianli shahridagi bir sohil atrofida yoyma ichib kavob sotadi. 4 ayning 9 kuni tushdan keyin u tuyuqsiz birsining "Qutquzinglar!" deb chaqirgan ovozini angladi. Bir o'g'il bola sohilda o'ynayotganda ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan edi. Su uzışını bilmeydiğen Yusufjon köp oylanışkı ülgürmeyle deryağı sekirdi. Köpçelikten yardımı da suğu çüşüp ketken oğul bala kırgakı ilip çıkıldı. Yusufjon netçi yutum suunu yutuvilip, kıyıklıp gitip kütülmegen ahval yüz bergeli tas kaldı. Ätisi onun tuğulgan günüydi. O alaydan aldınkı günü xeyim xatar yüz bergen cayga bir agahlandırış tahtısı tiklep koydu. Bırak, Әмділі ішігі жетті кірішіге, яны құтқызуңла деген аваз аңланды. Бір оғыл бала соғы чүкіп кетіп ататты. Еніріке оны құтқызмақчы болған аялмы дәрияғы сейірліп түшіп кетті. Юсіпжан алдын құкіндіке қорқын үшіне ұнтып қалғандек, яны бір кетім дәрияғы сәкіріп түшіп, соғы түшіп кеткен аны балыны оңышлық құтқызып чықты. Әмма оны дәриясы екітіп кеткелі таслы қалды. Құтқыз велінған оғыл балының анысы Чжан Лянхун көп тараптан шапқатысын іздеп, адалет yolida пидакарлық көрсеткен қақырмын, милләтлер итпаққы үлгісі деген хатла есілған лавхәні оның кауап қанысыға иліп келді. Юсупжан ұндақ деді, милләтлерінің бүйік итпаққыны пақат иғыздылы деп қойышқы болмайды, біз әміміз бір айлы кішілері. 2022 жылы 8 айда O, Jongo'daki yaxşı kişiler tizimlikidin oran aldı. 2024 yılı 9 ayının 27 günü Partiya Merkezi Komiteti Gouyuan onunğa memleket boyunca Milletler İttifaqı Terakiyatı'ndaki namunlik şahıs dep nam verdi. Şu yılı 13 ayda o Xalıq Sarayının doklat beriş sahnesinde durup özünün hikayesini bayan kıldı. 2025 yılı yeni yılda Jianli şehirlik hükümetinin yardımı da onun kavapxanısı resmi sınaq tariqisi de ticaret başıldı. Ayali ballarımı yurtadın Jianli şehirge cembuluş üçün geldi. O Çangcang deryası boyu da yıldız tarttı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Yarkın isim sayfamızda memleket boyunca pidayla mülasimdeki 400 münevver pidayı Katar'a kirgen Vün Yuehun doğrusu da sözler verimiz. Köytün şehri Ürümçi Şarkı Yolu Koça Başkarması Vormayık Şimali Mahallesi de iş bolsa Vün hedini izleş tevalikteki her millet ahallarının ortak tonuşuğa aylanan. Vün Yuehun şahsiyetsiz töhpü kuştek pidayların kat'iyliki ve yukur ünümlük müresse hizmetteki tayinip, memleket boyunca pidayla mülasimdirki 400 münevver pidayı bulup bahalandı. Vün Yuehun bu yıl 62 yaş kırgen Komünistik Partiye esası. Şunakla, mahalle Vün Hede Halık Müresse Hizmetkanısı, Kuytin Şehirlik Sırdaş Vün Hede Pidayla Mülasimet Etirtinin mesulü. Vün Yuehun pensiyaga çıkkandan keyin mu, nemüçün yanıla asasi katlam müressesinin aldınkı sepide çın duruşunu tallıganlıkı hakkıda toxtalganda addeyle kılıp, ömür boyu asasi katlamda işildim, an köngül bölüdüğünüm etrafımdaki yardımki muhtaş kişiler, dep cevap beretti. Vün Yuehun 1996 yılı Koçi Başkarımızı Adliye İşkanısı'da işleşki başlığandım buyan, ammının menfaatide küçük iş yok. Onlarının naraz bulup kaydışını kalmayman dep verdi bedi. O, 3 velosipedini minip kardan çıkarıp, tevalikideki 13

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətlik radyo anlıqçıla, yaxşımısıla. Ertigelli Xəbərlə programımızda anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 29 günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 19 günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi qrupisi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzdü. Yığında baş şuji Xi Jinpingning millatlar xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurilishini millat

0: İçi diyen va de baba güzel hoş ol.
1: Yetkin tolup
0: Yaşı
1: demal
0: ya.
1: Allah yaman hoşal. Hazır hemimiz hoşup. Tüt gün demal Allah mı hoşal bence. İşçi kırıp oyrup olan közeyine hile. Vay ya kay Sulayman can. Sizler bunda kumbağa itip bir ne sizler itip bunda köyse kızmamdı. Onda kırıp bunda köygüm kemeydi kemeydi de içine deydi.
0: Veli kuruluşma.
1: Ya Sulayman can çö. Bildim aslan bulut desiler gidip kızık kına.
0: Bırdım aslan bulut de.
1: Ne yılkında ayroplan közeyine
0: hile. Vay men ha. Ondak ne esasınız bombaydı. Siz mi kızızlık bir kadın bir kadın hakkı bırdım atıdığan.
1: Başında iken şu. Onun kadar
0: bunun kadar. Ondak dört kımancıma ey. Nim kızsız etip körüp o tamam
1: siz. Siz iğrılı dört münüm ondak kımancı mı? Öydükler bilip kaldıgan bolsa Elbika
0: Nen de muşkem keçi birazcık bırdım da etip bakmadım ne
1: o. Biraz kumbağım etip bakmaydı izip dizip mındak. Bırak ettim çö.
0: Nim de patıdıkken ha. Onu ben onu cıbı akıl diken mi? Yüz kıkan tutsundum ne bileyim hatı ben.
1: Ya siz aşın köygenlik aşınlarından azrak bulsun mu bir menüyü zok iriştiniz ve şu an hem de bir rahmetin.
0: Ne vaktimini çıkırıp altında kıymet vaktimini çıkırıp aşağı kırıp oturup ergen ki bana atsın ha o.
1: Ama veli nakşi et gidip dur. İki kepter üç buldu. Üç kepter tüm buldu.
0: Valdı kılana veli kuruluşu. Valdı.
1: Muhit Asıraş Qarıbı Koç Spek tosulup kettiydi gel uçurun Ömer Can Vertip. Dokutlarının yolu çöre merhaba yolu 3. başına hoşuna aldım başlılacak tosuluş bağda edin icatlık sen.
0: Ölküyle ama 103. Leniye koşuyorsun işte Ravan Kedep çoğumaşın çoğupur uçuruyor yollap da. Yeni soğukat öydükle bilen bilip neç pul telefonu neççe telefonunu çekip oldu. Öydükle bilip kalıp neç telefonu çekip oldu. He. Soğukat attığın Sulayman Can mı?
1: He şu o deydi.
0: Oya canını kesin uzlam çatak kecim o Sulayman Can siz.
1: Onun bunu pul edip oyna.
0: Bu siz çatak...
1: Bangi, ne mi? Bangi...
0: Bangi bağır oğlum de başta kıldınız mı?
1: Bangi dağdı, dağdı, dağdı, dağdı.
0: Tuğazım bir rahmet,
1: dedim ki ne bu? Bangi dağdı, dağdı, dağdı, dağdı, dağdı,
0: dağdı, dağdı, dağdı. Boş olarak değil, cümle, ma anlavatı da, duyun anlavatı değil. Ma hiç bombaydı gani bile gidip, yeni işbilen...
1: Ne kımsın? Lautan bir uçur yol yaptı, ma o devlet yolu 2018 yılı niyesi Cinhı Kausu daydı, he? Cinhı'nın Alaşan Kau'u çaymış, koş yolun işte yollar, şunun da ravanken de pazar, aç şu yollar, kit atkan bir ahval var, he? Lauta rahmet. Şuna maqitimlik ma yetkülük demel işte sayram. Ya ki kanas kıvardı Allah bulsa tepsili yollu niyesi. Ne ekbarımız kanda oynayımız. Lauta'dan sorusanla şunun da yakış tepirdik ya cümü. Sucu şerik koç koş yolu işte. Maşallah köpekin alay tuzu şok daydı bu kalçam. Nemin sorayısı?
0: Lauta. Oy hocam
1: anındı ki
0: ha. Lauta.
1: Niyamız Tahircan da.
0: Tahircan. Siz ağa o. Bir leniyeni bilemse.

0: Tamam, doyunca. Şırna uçuru karsak mı? Cucan yolu etrafı şifo, mey, çiçe, bavuşen de difan. Soğurt alaptı gayes. Ma doyunda körü atkan soğurt satıdığan soğurtunda kadınlar olsa örümçedik ki. Ma doyunda ki ma o şırgı gakpıyon la. Sizden yine la basın.
1: Şunu olayım ama burul toka yolu iş maldan canıp kaç. İmaşen bilen kesişken bülekte aptımı bulla ki. Ma işki set kıcılığıma bir yuvası göz çıkmasız körü de on kıcılığıla mısınız dep. Sulaymaca kaçta dep de ma şireli digen bala.
0: Hey men elfa men elfa dedi o elfa. Dol de sizin elfa deyip özgür tüteyle edem tonuğunu tonuğunu ki.
1: Şunu ola oğlum mu olvan mu uçur yollap da demir işli bosa radyo da. Elfan ki. Silahının avazınla anlayamay kılıçtın şunda en sireymen de. Bunda hemense demir işlim toluklu bağı biz.
0: Almış pişleyimiz.
1: He almış pişleyimiz ba. Avazımız ba. Cuma şuna. Hatta yunda en sireme yakşı kokmay demilin. Ben bu uda işgil itiptim ama künlüm maşında kıptı cuma.
0: Ocağı bedenle oydu.
1: Birisi ben hicil oluduğum den bir saçında atıdı ki. Bu ben hicil olmayıdığım den bir saçında ben itip de pulunu. Yani
0: üst pulum da bazı hesaplattı değil mi? O ne? Şiçin köçü balla doktor hansının ki aldı da maşallah cık dedi. Eli canı uçururken.
1: Ne mi kaşı etip deydi?
0: Kepteyi taşı etip bakmadan da bunu
1: da. Ama bizden öydükiler terigen gül de. Altıncı kilin bu ne hektarı oldun la bu gül ne?
0: Bu öyle ki etikini içilip onun da kendi yüzünü itip aldıgan
1: laba gül laba gül mü?
0: He.
1: Ay laba kor keşi. Ay bupta.
0: Çıraylık keşim ama gül.
1: Ay bupta siz ki deste deste gül soğukkan den bireye itis mişin de gül teyir paygiden bupta koydukiler lan.
0: Hmm, aşın yulup la gül paysa bireye kutu
1: katırıp bir yıl bir yıl paylaydı mı şu güllerde bir itis gül teyir payırıp da altıncı kilin gemi gül soğukuldu değil mi? Muş güllerin sen üçün teyirdim de şuna onları tüyepti de. Aksu'dan yolu çıkıp olgu şimali yolda maşallah yaman çıktıydı. Aksu'daki uçurcu Envercan.
0: Makul.
1: Kuanko yolu Cunyi Doktor Hans taraf kurup mağa yönlüştü. Maşallah çıktı ya uçur neyse her eve tuttu. Siz gibi köprü
0: ahmet. Kuanko yukarı tosluşu başladı dedi veli kuruluş.
1: Haa. Kuanko yukarı ki.
0: Haa tosluşu başladı.
1: Donfun yolda belki tosluşu ketmedi dedi ya uçur ne kepsiz eve tuttu. Cuma rahmetsiz
0: gel. Daha ben şiyu etrafları aldı da maşallah azırak köp geldi ya uçur ne abisemet canı eve tuttu.
1: Adıl Soğuz Sarayı'nın aldı da maşallah köp. Tosul diye karşı yönleş Halil Ravan dedi o zaman Lurşan'la uçur ya ma rahmetsiz gel.
0: Sayfa
2: uçurum. Dünya yolunu uzatılan bölükçü ya. Şimdi soğukken karatmandan da gözün geldin. Geçti dostlukta. Dünya karatmandan
1: da böyle bir şey yapak yerden. Buldu maklı. Yücünge Dabaza yönelişi. Yak şer kaylanma. Dabaza çıkışı kızı tosulup ketkenlik sebeplik Yücünge Dabaza yönelişimi köyrüksüz tosulup ket dedi ya uçurunçu. Firdon evet tuttu. İşte bak yola kırışına ulu şot kalla hıyalan lağım kelti hemen la. Her iki taraf tosulup gitti. Tinçe çangıla indip gitti. İşte bak yola kemen la dedim ha Rusul can he.
0: Mavu. Yaşan Cunlu Yılu Çantong. Diye uçurunu Şavay Cülin ko duyun da evet tuttu. Andı Sümeyye. Ma kim bu da ma bey gonsuz ma. Kim o?
1: O bey gon yaşın metin. Gülay Sukuygaç programı alan anlaydı dedi.
0: Kimiz değiliz?
1: Vegon animçi. Bose.
0: Yeni mındak. Karsak. Yaşımsızlar riyasetçile. Moşu 10. bayramda demasanla. Turpan kip sayat kip gittinizle. De Ayşem Gülüm alım turpan koyar verip hem de. Bütün moşu anlıştan turpan çakırıptı.
1: Yollar siz degen yol. Hakikaten çıraylık değil. Ma ne bileceğim yana pek tüke.
0: Çıraylık mı ki?
1: Çıraylık ki. Siz mi körüp çıraylıkken de biz kıp sorgan boğuydunuz?
0: Ya boldu çıraylık yerler. Onu istiyor. Maşallah mı yok azken. Kaç gün ay nensen de ütkit verip körüp şuna olan onunken. Muşuyorlar şu toliydim işte meyap. Aşı olguyu kovardık edip karsam olguyu da biz kıydı. Bu olguyu kovardık bütün tağ bu. Bu ya çıraylık mı deyip doğuk. İzdep baktım anladım ya telefonda. Karsam yaman çıraylık yerler varken. Uy deyip onu istiyor. Bir iki saatle verip. Kep oğul buldu ha oya ge. Aşta uyuldum. O da oylatmam mı?
1: Yaxşı oylapsız ha bu
0: işte. Anlaşla bil kaldın hem de.
1: Kalamdan oylapsız diyen bilen. İki saat yenge gel olam dike.
0: Ya yenip gel buldu. Onu da belki nesi uyut ketsiniz bunu. Kakasya kirp ketsiniz. Çıraylı hayallerini körü uyutup lan. Birini mi kenti de bir kenti var kenti unut kaldım ben.
1: Koli kenti?
0: Yak. Muşu teydim yenge. Birini mi kenti var kenti oğruk çıkıyordu. Anladın? Doğuk yıraktan karsınız. Muallakta esilip durgan taştek göründüğün bir taş var o. Taş yok yoğun bir taş.
1: Ay o, yelki yolları sorap siz. Uyan mazır kıl bir sayat orunup kalan bir yağı dayma.
0: O, yoğun, yıraktım onda karsınız. Bir taş esil, ameliyette astınkı bir kısmı, ay tağının bir çok kısık azırak tutaş

0: Bakken.
1: Sütken programımız aşağının bir hayatı onu da tavsiye kıldık.
0: He, Irak'tan ya bir kent ya o. Do isip isip tuğan dek göründük ya o Irak'tan taş aşı.
1: Mayıl tepermen sizge. Ma köygen.
0: Ya tepermsiz men körüp oldum onu tepermen onu
1: bilmem. Ya resmi tepire toluq tepire qanda mağsız qanda yol uç qanda qayıt
0: kesmen. Ya uy mağınğan ne bildim hem aşağıdan başqa bir yeri varm dep na sorğa.
1: Bu hayat ki barıdı ken qoya ge. Men niye ya ge? Asizge aşı taşqa.
0: Şu aşı yollar
1: koyup parla. Miyu meydandan 9 akı maşınlar köp digen uçuruna Eko eva tuttu. Varız çal sizden mi telefonunuz çakıldığına az kaldım değil mi? Ben maşında akılma deydi ucumu.
0: Şireliyim bir yen deydi hazır. Ben sizge bir yolun tavsiye akılay deydi. Kaban ayıstın bari kölge mağdığan bir yolu var. Ömrünüzde belki meyen pahmağın buluşunuz mümkün anda güzel yoldu deydi o. Kaban ayıstın bari kölge.
1: O yolga ben mağayı buldu Şireli. Ürümçi sancı yokuş süratlik taş yolun iki cihana yakınlaşkan azrak bölükü tosluş parlıkken başka bölük herhalde ravan deydi.
0: Ravan ya şu yendi. Ya çünkü bilip kasıcı bazılık ne güver işini bilenme kaldıran bırak valla mı buldu?
1: He doğru radyoda uçurcan şuna digent de maa yolda bir maa ilçü deyip azrak liniye özgür tipli mi olasa yolda
0: he? He şu emes
1: mi? Bir şifacı resim düşüp dostla çemiri çıkır vası mı yakşı emes mi?
2: Uçurcan Rüsengül kamerak ehvalında yakşı mı? Oşuldan ay yolun kırnağına bir kendimde inara kaçırtık mı? Bu bayramımız ortağı yakalanmaz, kırgandırız. Nali yaşıyordu. Toksun maşını da onu saklamış kendi.
0: Toksun maşını da tokçuk etme o gibi.
1: O bayramda yamancıkla sayıat görseler ki acımı. Daha karapaksam o yege, bu yege. Adam kalmam değil mi? Bugün bizim toy hatırlayan günümüzde de 13 yıl boptu. 12 yeni nurgulgan 13 yıllarını böyle ötküzüşümüzde ümit kılma. Beni tebrikler koyunlar dedi Dulkumar.
0: Mübarek olsun Dulkumar ha, 13 yıl. Obdan tebrikler koyunlar deyip şey bizge xat yazgı deyip yaşayan bolsanla obda yaşap sile.
1: Yani 13 yılın aşında böyle ötküzsek deydi?
0: Yo tebrikli gizim kemeydi kalacak. Konuşu. Tebrikli gidek yaşayan bolsunçu deyime.
1: Ötüvatkan bolsa ya, her icil inak omrak ötüytüp de bula. Yani 13 yıl birlikte yaşayımız dep mi dağıt deyişip camdan.
0: Doğan arka yılı çantan dep alımca uçuruyorlar.
1: Salamcana uçura karsak Dabaza köyrükünün astet havasıcan taraf kurap mangan yolun işte maşallah. İntayın köp dep uçuruyorlar. Doğuna gaz kaçış orunda abdumobullah asken derhal gelip gaz kaçılı bilanla deydi ilki. Xizilcan Sulayman Cancı şuna deydi.
0: Yişoyen'i aldırdık yolla Paydiva dep uçuruyorlar. Yişoyen'i aldırdık yolla Feycan'du. Tosluk kesip tabi.
1: Şiysen körük cüdinde şehir içi karap mağa yönlüş tosluş pa deydi. Yüşüyende duka açma edem de Aysa Can. Boptu. Ondan kıldıken...
0: Ol şehir azat yolları garipten şarıkka, şarıktan garipke maşallah köp de gavçanın ablimit kama vatip da.
1: Benim haptalik demilişimini ötküzü etmek için o yakınarak bir yak ilanla vakit asırap o mesela Turpan digendek yak ilanla demde ışkılıp şunun yüşüne depti. Turpangıl kilinla yırak yalayık bağmanla demek çıkan da yalnız yan yolları da aptama bulan intayın köptü sulup kaldı deydi Nebi Tesla.
0: Mehmetcan taksi.
2: Salam bir özgüye tuttuk. Bayi erkenin ki şimdi bak yollara. Mektedim amına azıcak tutar.
0: Bak ya.
1: Beijing beyni yolları koşulun yadı maşallah bize köp deydi. Mehmetcan taksi yine uçuyor ya. Oblet taksi deydi ama Tianjin şimali yolu maşallah bir kadar köp deydi. Yadıkar Sayfi yandan Donhuan Şan Karap Mangan yolun içi toluklu işten çüştü deydi.
0: Şiysen körük cüdin cüdindin mi şehir işlerepke tosluş badige avçırını memteliye vatip de ha. Andıma hoten Laskoy'daki poiz yolunun aslıdaki çırakta 3 ret 1 kilometrden uzun bufkette garip ki manga yolun işlerep 10. balı uçur yollap da.
1: Kızıl çırakta maşını toktuk koyup ciddi çırakını yıkıp koyup çavuşun su ağılı kırıp ketken edepsiz şopırdan birini körüp kaldım. Ülüşkün tüyüt kızıl çırağın saklap olama udulmağından tutaş sızıkı desep udul ketnim diyeyim diye edepsiz şopır. 5 minut sakıldım ya cereman çüşüp kalmaydı kensile.
0: Kızıl çırak toktuk koyup ne kırıp ketip de?
1: Ay çavuşun kırıp su ağılı kırıp ketken işi vakşa içi. Kızıl çırakta maşını toktuk koyup ciddi çırakını yıkıp koyup çavuşun su ağılı kırıp ketip demiş yani.
0: Belki yıkı atıraptaki tazık uyu kırıp ketip oylanab oldu. Şunda mı?
1: Şunda olsun. Kızıl çırak toktu koygun.
0: Su işkili. Doğru emezsem de. Lakin fakat delikli. Nim bolsam boldum dediğim baştak ahval şu kağa okşaydı dep. Bunda oylan ha. Bomsa o adet ki o taksi şoför herkes bir tal sunu dep kızıl çırakla aldı da res maşınsını toktu koyup çavuşu kırıp suya çıkmaydı o. Çukum tazı kuyu kırdı o. Yangcengo deydi ki ilk yancı mı hemen digen.
1: Yangcengo.
0: Yangcengo desen la buldu dep şemşin efendim şuraya yollap
1: da. Zadi köpnün bildiğini köp buldu. Korulun yolu şuraya Yangcengo nello.
0: Şuraya kıyak.
1: Başen Jongshuanın aldıdaki yollarda azraq dostluşpa deydi alimcan.
0: Mən mi anlavatım he dep turdan kem şuraya yollap
1: da. Guanghui görük pek dostluk ketti deydi bay yigit.
0: Hemine.
2: Vanşan dağcı bir kısa gitti.
0: Vanşan dağcı yolları var. Makul. Yalnız can yolları da yaptım o bulla. İntayın.

0: Hep tozulup kaldı. Ne
1: İlmurat
0: BTS falan
1: yeğen yolu
0: olsa.
1: bek tozulup gitti. De uçur bir yerip tocu mu? İlmuratcığım.
0: Sefa avşar olsun.
2: Var cücan yolu uzakta bakan birikirip taktik alınanlara tozcanın yediğine iki bakarlık ne? Sıkılıp. Kersanlar bilirsler.
0: Ya makul.
1: Kışın güllükken aldırdık yolla şunda ravan diken uçuruna elip can evet. De kar çüşkücü içilip durduken bu güller karanla. Labakva gülemez küzde içilirken. Hongcuyu hua deydu. Ay
0: Ha,
1: Gülçü.
0: buldu buldu.
1: Ay ödükiler tergan gülün içinde depti altıncı film.
0: Ha.
1: Kar çüşkücü içildik ya. Acayip içildiğin gülken bu dep.
0: Nuçke. Beycim Beylo yolları koşla niye de maşallah azırak köpken diye uçurdu. Mahmutcan taksiye verdi o.
1: Sünni Emrah yollarda maşallah sel çıkken deydi Mehmet Tursun'dan uçuyor ya. Yet gün tuluk
0: Kencin
1: kastı demez
0: şimal.
1: anlamamdı. Ateş makam.
0: Yet gün tuluk demez anlamamdı.
1: Hmm.
0: Bizde muşunlar demağımız var. Tiyancın şimal yollarda maşallah bir kadar köp. Deydi makul. Andın Seyfi yandın mı şu Donghuan Sıcağın karap mağa yolun işte tolak dıştın düşüp de adıga uçurun yadıkara verdi.
1: Yüzüngey bilen davan şimal yolu kesken ıgızda şarıktan garip karap mağa yolun işte maşallah yamancık diye uçurun tursun şan yampu evetip de.
0: Narat da o da. Ya narat demez ki ya.
1: Narat
0: şu...
1: demezmiş ürümçü yıkılır
0: yes,
1: yerden.
0: Yavlin sen. Kaç
1: yolu.
0: Ölkülü
1: doğru,
0: 103. liniye. Ya yıkılı. Koruldu yolu şöyle.
1: Doğru dedi.
0: Cengo Nello, Huaşen Cungşuan'ın ki aldı da maşallah köp. Azırak dostluşpa. Çünkü hem de belki biz bağa yerlerden uya çıraylık bulmasın mümkün. Hem çıraylık buluşun mümkün. Lekin bir bakmağa ya boğandı iken. Ürüm şehir çık. Yakın boğandı iken bazılık ürüm şehir çıdım da çıkıp. Maşallah ayılınıp bir şehirden sel yıraklaşıp. Bir yerlerden da yürüp gelgimiz kep kaldı o. Şunda baktı da bir hem de bir tallaşıp kalam iki edip. Ben bu bir bakmadım tek bu yolga. Lekin bu şu küzdü bek çıraylık olup gitti ki acı bir kent çoğu. Oltur rengi kirip kudelik toğraf bakçı bakan dek. Ben 10. bayramda bir ay günü maşallah mı da bir ayılınıp gelip gele edip oylaydı kalla alıp kalsa. Basanla buldike demek istiyem de. Yes yavlin sen. Bunu ama ürümçüden turpan mağandıgan. Ürümçüden turpan mağandıgan yeğen yol var o. Udul mağandıgan yol emez. Ürümçüden turpan mağandıgan yeğen yol. Şöyle mi da o masanla. Aşu muşüte çüşe kızı. Yes yavlin sen de bahşede. De. Ontur epti. Ne tahtı kartan muşüte. Yes, yol insan bir yüz işte pa. Aşağıdan çüşüp lan bu şüte çüşe kızdın çüşüp lan. Aşı yol kulu çıdıkken silahın da. Bu dıl mansan la. Ay tağının içi bu şüte tağının içi giden sen tağının içi bakıp tonunla varken. Aşağıdan kırıp ütüp karsan kargaylık. İki terep kargaylık çö.
1: İki terep.
0: İki terep. Kargaylık. Onun iki karsan la. Kaysı gu digente bir kent ne digente. Şuşun gu. Bizim gu. Aşı gu. Aşağı kırıp. Vay vay tapamadım o yani aşkent ki basalı çıraylık paket çıraylık girmek için
1: çıraylık paket
0: vay es yol insanın ki menzirleri de ma duyun şıpın hava bespek ana kanalı
1: izden la
0: çıkke tonuştur kanalı
1: Seyfi yanı aldırdık yolla tavsiyen karap mangan yolu işte maşallah bek köp dostu şehirde ya uçurna Nuristan evet
0: vay bu yancı engu olsun dedi ki Zulpiye hazır yezip evet tuttu çırımını yancı engu koydu ki yan anda cüven kotandı ki anda gu
1: cüven de
0: A çuan ha, yan çuan. Biz bir kakı ne? Ha. Ha. Çuan demek, çuan. Ha. Ha, yan çuan gu. Aşağı keci mi? Uygur tipi ve doktor kansından aldı dedik yollarda maşallah köp dostluşu yok diye uçtun ilip çana verdi de. Depe dök hem de anlıyorsa bir berip kesi depe çay mı? Berip hakkı Allah depe aksın.
1: Ama ne menzir rayonu
0: ben mi o berip hakkı mıgan?
1: Müş mü? Hemeske bu.
0: Yes, yolun insan da basmam size. Nan ko donlodu maşallah bek köp. Lekin tostup kılış yok diye uçurdun Yusufcan kağılı kavattı. Andın Eslimen'in kim uçur vakin?
2: Mandas.
1: Mataş ne?
0: Aştaş şu an Eslip Doğan taşları.
1: Şu.
0: Hem de oldu ben okumayım hemen bir bakmadım işte depedim silah hem de ürüm şehri yakına tırap dedim. Hoten şehri ürümçü yolları intay ravan ki dedik uçurun Abdullah evet tuttu. Ma o konu aerodromdan ayrıpla uçacağım da azı uyanın uçmayı da yan aerodromda uçtu. 28. yoturga bağıca yollar ravan ki ben bu işkıman kaç anlavat men. Nencensiydin de uçur yollap tuğu. Yan avat yolu. Şinhua Nello taraf karap manganda maşallah sel köpken dige uçurun almasa evet tuttu.
1: Akıl buldu rahmet siz gelci mi?
0: Piyade yolda telefon karap turan mı sanla yol basma mağmay turan sile. Tor taksiyiga saklap turgan okşaydı dep kaldı ki adam. Hep piyade yolda telefon karap turan mı sanla oldu ki. Yol bes mamay turdikken sile tor taksiye saklap durga okşaydı dep kaldı ki adam mamay da okşaydı dep şunda almansa tenli maşının kendi ötedikken sile dem cerimanı koyup dep ahırgı düppenle dep yüzpücüme yakıcan Uçta tıllay tırası
1: düppen dep Düppen şunda ilmi tıllap koyup ki sakı ya daman kalan yaman tıllay ki sileyken koy
0: Düppen dep burası uçta
1: Bizden ne
0: elde gile bek tıllay tıllay tıllay tıllay tıllay tıllay
1: tıllay tıllay tıllay
0: Düppen dep. Düppen ne mi ki o dep?
1: Elki kalıs işmeydiğen ne mi ki demek için mi?
0: Dört kalı baş diken gep düppen ne mi ki onda.
1: Oyramda Kaşkaya'nın kulduk bağmak çıktı. Kays ep dostanak kilişimi duku gonluğu ne dep? Mevlancan soraptı. Mevlancan duku gonluğu ne? Kaşkaya'nın kulduk bağmak çıktı.
0: Var Kaşkaya'nın kulduk bağmaksız aldığın kilişimizin zın bozdu. Likin atakta kayır gitti. Yol ehvali bügünlerden yakışı likin. Mao bayram mezgilde avaraya kovalı karapaktım ben çünkü bu da breptilik, bu da kulcunun, tağının, yanın bir yanın karsam cüdüm buldu ki bayramdan aldığın fikirleri. Asan sen ne gidek hava bulutluk, yağmur yağdıgan, maçer etrafı tek he. O tağda kal yağdıgı o.
1: Ben bir yaşını oylaşmışsanız olam değil mi
0: he? Aş yani aş planın, ikinci planın birini tüzüp durgaş. Hamısanla
1: plan bir plan işki deyip çalışın olarak tüzüp durun. Yaşlar yolu koşuyor işte şunu da ravan kendi gel uçuruna intizar eve atıp tucuma. Ali Can biz bir deyip koyduğun attık maçın çeynek mukapatık iyi erişip dike bu Ali Can. Sırgıç Allah kılaşmadı ben bilen deyip.
0: Mao uçurcan siz neymiş ki yapman çalışın oldu kendini midirle cim tuğmayı çeyiz.
1: Yani bir deyli cim Ali Can. Ha.
0: Deydi. Minin açılık cim tuğramasık kesilin bana midirler.
1: Do.
0: Mutlaka çip bunda haber neslerle bunda.
1: Şu aşında bir işi var. Bunda. Konu ayıdırım
0: tarafı. Onun da kup bunda tekrar bunda kupoyma tek bunda. Şu.
1: Rasunda bir yada katı cim turamaydı aşında.
0: Cim turamaydı.
1: İğir cim turamaydı aşında kisil var.
0: O cim turalaydı kan basamaz. Es yalı insan kız kamdım ben. Ne böyle tutamazsın.
1: O iş neyimine aşında kuyaya bir yaya gasma kırıp yedi bir yedi yüremdi cim turalısa. Demağın külürüğü asla cim turamaydı öyde.
0: Bana şu şu kogumandı kaptuz nerede mandıgan dedi.
3: Sen kutlanan maşinalan bir harak ya da kutlanan bir kendine. Kurun bazda şahpati atır yolunu ki serpetil pazar üç vakti şun gülüp
0: kızım dike.
3: Adamı da o maşinalan var mı? Allah'ın şehrine kıketmedi o. Şimdi onka sesen bazar şunu bilir. Hadi katılma. He dostlar.
0: Мақол болды.
1: 10-нче байрамның оттырда, 10-нче байрамда дейді, Лопнорның мәнзәсі қандығырақты, тоғырақла сағырамдығанды, ошырка дейді жұмы?
0: Сағамайды.
1: Сағамайды дейді ғой, ошырка, 10-нче айда
0: сағамайды. 10-нче айдан 23-тен кейін сағырды, онда балдыр сағамайды оны. Мау, Янжангоны язамы қалып алып қалса,
1: әвәтіп қойдық.
0: Бір баштың әвәтіп аттымыз. Жауытың дұңлы, шоң-шоң чөлең төбе еді ба? Қатынас шарқи көтісті машылы азырақ көптейді құшу әй. Мағылы. Анда чәпәр такси.
4: Ой! Мүшеді ғашайым атты. Сұрамың аптамызы. Тұрамдың сұтыдан ке әске.
0: Додан бәк сәтедім ке әске?
4: Сұрды апа. Мүшеді ғашайым атты.
0: Şahı gün battı dedi da ha.
1: Dodan bek set dedim ki epeyim dedim de.
0: O şahı dehle dedim de donuzda.
1: Onda diyeyim, onda kımay ep bir de ey, uda da sütügen kızı nimdisi şunu asasan kıp bir de o.
0: Şu.
1: Ha, o bek açık, siz yemen, siz gönlünüz ağırtıp koydu.
0: Aşında diye akşamamdı.
1: Aşında diye akşamamdı. Aşında depti çok ama. Ravani'ni evet koyduk çünkü Ravani. Korulda yolu çöre, kalık şarkı yolları koşulun işte maşallah köyüp diye uçurun Azcan evet yaptı. Korulda ayımgül bir tal uçurumda okup koymadığınız uçurcan karşı kalıp hep korulık kilesiz de. Şinhua yolu koşulun işte yaptı mı bulla köyüp azrak tosul diye de uçur bir yaptı hocam. Korulu ağan
5: diye katılın. Bir tane bir tane maydın ne işi o? Soğuk kırket mi gel ama hazırlığı kırket gel. Saat yapı, hazırlığı tapamayız.
0: Toxtuq qoyub kirketgan adam mən şo qapımal deyib yazıbdıcım o mən tazlıq qoyub kirgan dalla hazır kirib suamadım deydi.
1: Çiçəyin yar yol insanın aldıdı mağdı deydi. Şey şuğuğa yol insanın aldıdı mağdı kəcim o şurcan çiçəyin yar yol insanın aldıdı mağdı kə. 7-нің 70-ні депті.
5: 1-7 деп, Рошенко өзірген қандағыны яқшы ма?
1: Яқшы ма?
5: Өзі қала әмәтіне қарамат өтікті. Әрді құртқан маңызымын. Мәй, лантиян тәрәптің мен қапшында, мүшкейкен тәрәптің шыққан таға. Қақпет көлді ма жазылғандағы.
0: Бір пашша қандай қылды паша емес кеп екі қыл жүзімге шапалақ қылдың
1: бір шапалақ құрдыңыз ғой
0: қана елдің көргезім мәркез тарапке мен ішта машалла бәкчіғе азырақ тосылыш па дейді айгүл тортакси хотен шәрінің бірінші көрікте машалла бір қадар көптеке иғыр тосылыш жоқ дейді абләт хотен такси
1: Құнғаншан елі көргез мәркізінің алдадын сайбота қарап маңа елінішті лыққыт машина тосылып кетіпті деген өчіріне бәқтілік мән әмәдіпті жұмы рахмет сізге
0: ой ой мен той қығыл 15 жыл ұпты маны бүгін O yaxşı ütübsüz cümə, 5-5 dəqiq ütüb gətkən bolsa 15 il deyən. Bəzi adamların 1 il 15 il də götürdü o. Sizin üçün də yaxşı ikən.
1: Ma ürümçünün qulcuğa gözgü, ya ki qulcudun ürümçü minib qalsanla, adaça gözgü körükdə açı, aslı bir şaqıran bakən, yaman çıraylıq deydi o Yaqubcan.
0: Gözgü körükdə açı da bir şaqıraq mı?
1: Yaman çıraylıq kən, deyib. Ma Abdikerem yavaş, uçurunuz kəldi ya. Kevəs deyir yitib tükən sizə, şimdi köyduq cümə.
0: Ayırdırım yollarda qoş yolun işlə maşınlacaq gəlikin tosluş yox gəl edin.
1: Məriyəm gül mü ayək barmə aləyləb durğan taşına yenə dəmdə o işqilib. Qanç kilometr kildik əmiş yədin deydu.
0: Mə oxmayma, bir əsanlı vəspək qanlaç o.
1: Qanç kilometr
6: kildik əmiş yədin deydu. Mən bu sürgər yaxşın vuruşan
0: bol.
6: Mən xoşanın qumudu var bu cəydiqə
0: Ulcuğa?
1: Gumuğa, gumuğa deydi.
0: Gumuğa?
1: Ha.
0: Gumuğ baramez.
1: Gumuğu berip qaldı o şurjan yani.
0: Barımız.
1: Şunu ola Qashqadaryo yolu uçur ay ayunatla baxsın aldı ki ola şunun da ravan degen uçurun uçur Üşengül ev atıptı. Jumar rahmet sizge. Yong Jangoğa memmo baray de. Bunu ev atıp koyduk jum.
0: He? Ay. Ne ne ne.
1: Yüce gelmek çok sayıda. Kışın Huayyan'ın aldığı koçların yad Ravan diye uçuruna yadıkar evet. Ciddi yol uçuru edip Muradılkan bir uçur yolu yaptı o ihtipak yolu. Tüvence yolu, Tüvence Cürhan. Şerik garip yolun işte asas yol, sol tarafındaki yolda. Bir maşın mesel, bir gonca ama aptobustu mesel körülgelik sebeplik. Cini yolu şimal canop yolun işte. Donvay Huayyan Yücingey. Çıkış, çüş, zada, Tüvence yolu. Şərq qərib yönünüşdə üçrə top getdi. Şopur dostlarınki nə aid səvirçallıq bilən. Ma qatnaş saxçılarımı kəpibdi həm də ayədə ma qatnaş qeytəkçilik qatqan ahval bakə jümə. Ma içib getdi o eləyicə deyib. Şunda deyibdi. Ayə bir avtobus buzlu qap şu səbəbdi.
0: Şu şu. Uya yürübsüz qo. Bax yolda yürübsüz qo.
1: Ya yürməgən də olmuş. Uçurun tapşırıb aldım
0: ki. Hə, tapşırıb sizdə. Hə, şu. Mən
1: o yolda mağmaydı o adətdə. Uydum.
0: Uyal mağmaydı şomuş. Orxan Səpəgən bir arxan var, mağdığın
1: arxan.
0: İkinci aylan bilən mağda məsələ.
1: Ənin bu səp qoyub kəş yolu. Ma Səyfiyandın yücünge qırap mağın yol şuna tosıl kətdə də bana hazır uç oranı bəduqə.
0: Xoşun xoyarının ki aldıdı ki yollar qoşlayın yer yollar avan deydi. Andın ma programımızda Optimobil klubu faaliyyətimiz ki qadırlı qanlı uçursa unutup qamalıcı mı? Muş namı qulaqdan qulaqı yetkən, pulunuzda tecaydıqan, mulli qırın aptalları qatnaşqan. Andın programımızdın ki, muşu, İşil təmin izdəş yürüşdük paliyyətimiz qatnaşqa uğurladı bolsa, müşə Axmər Vahid'nin ki ulları, Axmər Vahid yağ, Axmər Vahid görüş, Axmər Vahid açısı, qatarlıq müşə məhsulatların işiltib, tamaqını belə oxşu bedəğən mikmallarım qatnaşqan. Yəni müşə, bugün keçdi cıba var əras.
1: Ə?
0: Aşı taqqo?
1: Aşı taqqa.
0: A, şiyi, dodo aşağıda. Müşə anlıqçıların yığıbdı o. Ayalla kollektivdin birini yığıbdı.
1: Əşi aşında qılıb nəx meydandı.
0: Məş bizdən 174-dən ki anlıqçıları verib, aşı yüyü doğda aşağı verib, şayəb gəldik ki ayalları.
1: Ə, xanım qızla verib yığılıb aşağıda bir
0: nəx meydandı. Zöhrədən bilən, məşə, Roşəngül ayalla 5 olub aşağıda. Ayalla 5 olam sizlə?
1: Ayalla 5 olunuz ə. Hə. Ayalla 5 olunuz dəb. Qızla 5 olunuz. Sahibxan desək.
0: Qız 5 olunuz dediğin bir gəp var. Ayalla Kız oyu ulan hemen ayal ayal da hemse.
1: Vay sahip kandısın
0: bu. Evet sahip kan kadar da vardı. Açtık bir vas görüş kıldı şimdi unut kamal. Adı mı? Pesel şirket katmış kan değil mi?
1: Ram işçimliği var pesel şirketten yeniden bazar sağan pesel ram işçimliği.
0: He.
1: Aşın işine işken çağda mı ağızlık işkeli kodunu savma akıllı işine her gez unut kamalla acı mı? Ama Rinat'tan vakti var akışmam da.
0: Ram, pesel ram he pesel işçimliği. Ondan diyeyim sekip olup tükide pazar tuyuksuz. Katlık puşayman kıldım ben ay yani.
1: Muştap hemmisi evet etme.
0: Hemmisi bardo.
1: Ay bottula men bamayım ben daha mı yek bardağın fırsat yok ki maşın. Hemmisi evet itme.
0: Yancan gunu kol kuyduğun boluk diye seni.
1: Ya aslında o yol insan Van Khon yol ken kovu.
0: Oştan mı? O çık bilmedikken gane. Vay ma bizden anlayışlarımız bilmedikken bir pahamdık gittik.
1: Rinat'ım evet koydum ben mübarime deydi. Şey bir yerim daha bir.
0: Rinat'ın

0: Çəpdə üçbucaq ağaqlandırış taxtası nədə? Ot üçürgüç nədə? O damgıratça? O nədə? Onu qanda işiltidi o? Bəzəlləri var mıdır? Kuluştək nəsilləri var mıdır? Selib durub, qoraş durub, onu kimdə kötürdüq açma. Qanda kötürməz. Maşınınki oldu qoyamdıq, keyni kim o uçaqınki? Aşını mı da bir tordun aqtursanlı çıxıdı. Aşını qarab, dəmi yedikən, dəb ilib, onu qoyub, kötürüb, sınab kötürüb. Onun için aldı bile Allah olsun azıraq boşluğu alısılar, onun için kötürsülər, onun için çakın çıxırsılar, zapas çakını salısılar. Aşın bir ögünü asanlı oldu ki. Kişiler bulduğa işte o. Şuna mı?
1: Şu.
0: Siz mi hədən ha?
1: Şu.
0: Kişi oğan dikin de efendim.
1: Şu. Şu.
0: Çakım etlik etdi, edəb oltama ya, zapas çakını iyiplam, başla almaş durgan bolsanız bolduq o.
1: Ama hazır yok kendin hem. Onda terbiye yapıp oltağın bile hazır yok kendin okul imkaniyet şu.
0: Bu ha maşinsiz zapas çakı.
1: Şu hazır kandalam dokunsak mı beri bir.
0: Zapas çakı ba.
1: Çokum yok. Atık.
0: Ba.
1: Bu mısın yardım sorma etti ya dik öz almıştırıp kılattı.
0: O zapas çakı yok maşinların iki çakı onda etlik etmeydi o. Etlik etsin mansız buldu.
1: Buzluk etken zapas çakı. Allah kıtta bir şiltip şunu ola onun iki on şapak mı diye on sapak mı diye.
0: Şu kalan. Recep dedikken siz tabi Eysa ne?
1: Bu benim perzim mi inaklam?
0: Şunu yamıra yollurdu abdumabullah sel köpke sayfanı okçu oraya.
1: Şunu ola mavi merhaba ismanızı ben pekat özgertemedim ki bu konuda kıvaldığınız kinttan özgertkil bu mudu o bu dağlıksı özgertkil bulat diye adette. Sizinkini özgertemedim. Hoten birinci körük mü işte maşallah yaman çıktı ya uçurunu yakıp çağırıp da cuma.
0: Adıl sol sarıyının aldıdaki yollarda yine şiyi doğdu uçağının aldı ya. Yollarda çombaza karapmanga yolun işte maşallah köp tosluş eğir deydi nur.
1: Makul buldu. Rahmet. Ben soracağım ismanızı özgertip koyduk. Hortuzan'dan nanda kızıl çırak karab mangan yolun işte maçlılığa azırak köptüken uçurunda Muhammedcan Mehmet evetipti. Hutun bile uruşup kakattım. Ettiğen de yerim tağızını elip pulga. Keçürüm sorayım hemen. Keçürüm sorsam yani batnap. Yerim tağızıdan keçürüm sorgan değil mi? Obletcan çü.
0: Yerim tağız dağı. O sizin oyalar tağız amrak mı?
1: Tağız ile mi keçürüm sorayım sizi?
0: Bu tağız elip keçürüm sorsanız boldu ki.
1: Yani yerim tağız atmap da bir şansı kaydı mı?
0: Bu tağız ile. Geçirim sorsanız. Yok atıp görün ha.
1: Bu şu şu mu şu yer şu şu mu?
0: Mişel şu mu emes mi ağa biz digen elikli. Neyme yancango.
1: Zeynep Adukat evet ettik ya bu Mişel şu okşaydı kırgan
0: çal. Bilek ya o.
1: Bilek ya ki.
0: Bunçilik çıralı.
1: Yok hoşa tarafla katan çıralı dalaptım o şu şu şu ki.
0: Hoşa ki.
1: Şu ya şu ki.
0: Hoşa ki ma o.
1: Adam bakıyor mu yani bu?
0: Bu adam. Adam bu. Usta sen adamla hili geldi bacıma. Hoşa da olmam dedem.
1: Ne bir sayat orada okşaydı, ne neyim okşaydı, içilmeğen bir dala aşında.
0: Yok.
1: Yakşaydı dedi mecmu.
0: Açır aylık gene.
1: Ay şu. Bana zapasçak yok de, şu işiltip olan hazır remont kanda on şartı. Ben neyim dedim. Çokum işine dedim o, ben degen dekkeni.
0: Zapasçakını remont kanda on şartı mı da?
1: Ben işiltip olup hatta on şart mıydı dedim o, aşındaki.
0: Zapas yakınım Rımıt Khan'da on şap kıdık neymiş kıgan?
1: O zapas yakınım iti etken bir yeri bade şuna oğlan. Aşı siz şu aşında kılın uşurcan digen dek dinvey evettin. Anı şu dinvey boyu içi andan bir yüz onluğu telefon kılın. Şu mu?
0: Aşına kılın ha.
1: Ben birisini evet deyildisek. Siz yardım kıldığın.
0: Yolu sel cephalı karakken işkinciden telefonun signal yok abi. Ecep yakşı bek omdan. Koyum omdan. Lekin bekçiralık yakken ama hoşanın işkirlep kırgendeki masayat orna ya. Bu yerde hazır işkirli mağmak sel teske yolu açarken belki yaparlık ya dedi dala maşın som som bakıdık.
1: Şişen gavca halini terapke maşallah yamancıktaydı ser.
0: Siz birden bir yolu çürünüm kılığa ben. Mani körüme.
1: Oy siz bir yaylak en boğa vakit edilik yazıyıca yaylakla cidenlik mi de? Hem de bu yaz tüggen vakitte sağırgan denmeye. Hem yaylakla cidenlik kılık mı şuşuracağım?
0: Yok ama tağına çok kısa dedi ki çıraylık yakken.
1: Acayip cümle sen.
0: Yok bir şey geç.
1: Bekaliydi cümle. Çık bayram kalın sizge.
0: Bir şey geç çık kepte koyup yapayım diyeyim.
1: Şu maksat şu. Bayramda sayahat orunu bile satıdık Allah'ını mı bayramla koyu ve soptik ya. Ulan dema sunmamdı. Biz hak sıkırsak mı sayahat orunlarına da mehri şuna güzel kıyallarını kıptı. Koşkan Hotan şehir. Şarkı Beijing yolu Çanglong binasından aldı yollar avandaydı. Cüretcan'dan uçuyor ya.
0: Ya da pesiniz bu mikri ya. Herkıl kıyalarını kıldı mı? Aç ben aldı galiba. Bağa vakti da ilik kalta kötürülse ilik tosul kadım. Uçtun kesek kesek de. Aç da kıyalarını kıldı mı?
1: Kıyalları güzel kelekin. Bobtum şuna hayal sürüp güzel hayallan qıp yürüdüğ adam xil xoşallığımdan yaşaydı degen bilen.
0: Bir əsər yaz baxsanız olmamdı o bir xil. Pəyiz yazatdınız.
1: Qıxan piyə mındaq bir xil. Yaq, fantaziyalik mi?
0: Qoşo.
1: Qoşo mu? Qoşo bulamda.
0: Qoşo ni yazsı buldu.
1: Yani yolu da bazağı meğişten şu öpkü doktor xansıq kəp turupla qaldıq aşağı xil oldu. Tapma Nur Julin xo aşında deydi cümə.
0: Maqla buldu.
1: A BRT aydaydı qalla sürətini tizginləb yaxşı maqsı buldu. Toqluq boğandik ulanın maşını sürət pek tez kəp. Qısılıplı kirdike ya toqluq olunmaydı ki ulağı bir nəsiyyət qısanlamam deydi. BRT aydaydı qalla nəsiyyət qılın deydi.

0: Ну, испаныңыз яхшы келмеді, ұмдан бопты.
1: Hmm.
0: Кечуритте боп дәмді, бір дәмлі әйгі Дамаллықтыл тауызын әкірсіңіз, ә, мақұл болды, деп білам, кечуретін әкірді.
1: Тауыз! Ой, болды! Кечіретті
0: Ә,
1: деймді! Тауыз ұйып, ұйып кеп
0: деп
1: кетсе.
0: білам, сіз мен ә, деп білам, кечурет іші тәс үші, оның сәл, ұнда бір, бір дәмлі әкірді, я кешілі әкірді, тоқтама, тауыз әкіріпті, деп сәл, ұнда ачық еніп қала.
1: Бір
0: Молли Грин
1: тауыз.
0: Абдулларының бағасы нәчіп ұл шықыды, деп сайырға
1: Оқшымайды.
0: оқшымайды о бағасы. Aşı maşınınız mı?
1: Net 100 yuan,
0: Ha, 45 yüz
1: 300
0: yuan,
1: yuan, 500-600
0: 5-600
1: yuan,
0: yuan.
1: 700-800 yuan geçirilirim bağ işte. Halık yolları da azıraq tostlaşı var diye avuçlarım dursun canı evet tuttu.
0: Yeni energiyelik maşınlarda zapas çok çak yok tep şu ay müşü de depti cümü. Ali ki ama Aysa Can'dan Bakent de yok. Aysa Remut Khan'da. Halık yolda azıraq tostlaşı var diye de dursun can. Durgun can benim sualımı cevap verin la. Vay vay. Bana siz kim evet Koyayla aşın torunun kırgızıp izdep körüp yarap kalsa ne vardı bir birine?
1: Torunu izde bıraşır aşağı. Aldı bile yarı tepin onu kim beri alacağım ama bir kayın intilim anlayın. Nur Ali. Makle buldu. Zapas çakka yok bu şu tok maşınısından yeli çıkıp geçse yeli çak yemleydiğen Soyuqluq ne qandaq qoydu de. Aşu suyuqluqnı ağzını açsanız qaraq, eğizide aşu yalurduğa yerge mındaq tolğap kirgizdiğan nimsi ba. Tolğap kirgizsin qıp azraq yeli bolsa azraq yel çıqdı bolmış yel çıqmaydı qo. Tolğap kirgizip lam. Mında üstüdi qarıp açıdığan bir yeri bamda tatıp etidığan bir yer. Aşan tatıp etip bassanız lam. Aşu içtigi kırıplı ketidi o. Andan aşu tüyşik verip yamaydı o. Yaman ılgar nese o. Cuma. Orta neyse.
0: Rozali onda iş yok cumu. Kavaptan bilen göşe verilişini unutup kalmalı deyip halgalı ya. Onda
1: Otkuş
0: kavaptan
1: kumacım ha
0: otkuş
1: onu.
0: bulmaydı cumu ama aynen
1: Teyya
0: olsun
1: kavap olsa evlen onu tok kavap be. Mada içimlikten neşet al. Bir gün tamak yemeyen gibi ülke mayısıl cuma bir gün. Ya da ot kalmağın. Şunda mı ya?
0: Şey emes mi?
1: Mada bir küçük. Mada bir çaydarlarınla bulduk. Bomuz buraya hep koysan oldu. Ağzını Mekke metkili bulduk.
0: Ha aşağıya çıkıp da kafiye demle. Bu işlerle buldu.
1: He mada kılık yagaş uğrunda o. Sen ulan ya kalının ki koyunun birinin birilerini ayak mayak kaçtırıp itip ayak da cihazını koyup lan.
0: Ana onun için kafeyle demle yinik müzikle koyup koyup.
1: Daha tak karak oturursun.
0: Tak karak. Ama şey de dişip yakılışıp oturup uruş git kalman lan. Lekin yanı tazlanmam bop oturup git lan. Kadın. Şunu ulan erle çokum küş getirdiğin işlerini biliş gerek, kılışını biliş gerek. Ayal kılalma işlerini sırtlarda katkı gerek işlerini kılsa. Ayağlarının tekim işledim, kayılığın kozgaydı. Bir elimi siz boğaş, ballamı iş kılıp, minin dadam, minin yolduşum. Dap aşındak çağladı, əslim buldu. Erlem şunda işlan kılalığına uçurken şunda amdan gəkildi. Şıkı parmak doktuk dek gəkildi dap sizin şunda deydi.
1: Şu bu əkişle kıldı. Bəs çok baş boş kılış gerek ona. Ya da bu. Üzanlarının ki mesela kulağınlarının ki meynatıp gitişine. Bak ondak ne hikayet mağlamdı. Bu şahsi göz karşımımdı. Kulağın meynatıp gitti dap. Bəzileri pəlay tutmayı kıldığa işlanın pəlay tutmayı kılanla. Küçük gün bir nesliğin peleki oldu kesin açıkım dikkat durun.
0: O şuna la bana?
1: Vay bak ya. Tas kaldı o gülnümü peleydin birini kiyip üzüldük üzgüle.
0: Ay minge.
1: Vay bana değme açtık.
0: Ulan Mehmet'ten.
1: Onca ola cuma ben de hep koyayım. He? Şunu değme hem de beyaz de. Olur mu ya?
0: O belki nazıklık mı yarış etmeydi o? Erle bir kıl gali tokasla. O şu can diyen de kopalara
1: koyalım. Şaplak ulan birini koyalım geldi bina.
0: Tonrak boğam mı beyaz buldu hem de. Doğar kuyandan Hürcan Cumhurşin taraf karab mağa yönlüşmüş koşumçu oldu bir kuduğundan ağız yokken ne çıkın buldu. Mağını bir inkas kıp koyunla daydı ma bincelin. Hmm. Buldu biz bir inkas kılaylı cümü.
1: Makul.
0: İnkas kılaylı he. Ağı. Ağı tağızın koşup külk itip de hazır bir demdi küldürü itip de.
1: Yamalap kalan
0: mı? He yerim tağızın. Seyfi hakkında hiyal kıptı desiniz tağızın gül şekilli keltürüp onda uğrap. Mandan bir desti gül dakıp ekirgen boğu itti. Onu mandan hala ekirmegen boğu itti de.
1: Vay yaka yerim tağızın oturdun ki sürenin yapılamayız da.
0: Tılıngan tavuz memes ketti maymak. Da kıpaş tılıngan tavuz ke aşın ekirip tu.
1: İç azra otur azra po.
0: He, sel buzulup kalgan rek tı gitsin sel qı tapşıq emes onda. Koskos emes.
1: Baş kaydırış kolay aşta.
0: Sel ezan ağa oxşaydı kilosun bir 5 modum mı bir koydunla çü.
1: Şu.
0: No olan. Hoşup külüyüp de hazır hem de hemen buz külleri alırız.
1: Reşide.
2: Taktay oxşaydı anında
1: Oy tek hiç onşal. Tek hiç onşalmadı mı?
2: Hmm. деп дәрдәңме?
0: Я без дәпәмдік емес.

0: Аш тактай оңшайдыганлар өзүн маалым кылмадычы.
1: Мындак кеп.
0: Мен оңшай тактайны деп.
1: Мындак кеп.
0: Биздин колубуздун кемейдике болмаган болсо.
1: Эм кылтоо.
0: А, кирип оңшап. Сон келем кемейде.
1: Э?
0: Кемейде.
1: Ой, у тактайны 2 тал тактайны оңшаймы деп мен бир 20 тал тактайны бузуй тамам экен.
0: Ол базар пәмсән болмаса мында.
1: Эк шоган келди оңшай алайды гаш эмес, у дигенин кыл үнәк кетиди гаш пол тактайны. Полтақтайын деген оң үйіне өлен қылған үші қақ деген қайлы бір шағыр топ керіп. Онды нәтчені бұзып, нәтчені оңшап, оның екен жай-жай кәтірдіған емі ол.
0: Тақтай оңшайдығалла ба мұ? Тақтай оңшайлайдығалла ба мұ? Тақтай, тақтай, мағыр.
1: Полтақтай.
0: Полтақтай. Мен ба, дейсіңла ма, Решиданың ойының бір 3-4 тақтай көп болды.
1: Шықтал көп болды.
0: Шықтал ма?
1: Мен оның ұмырым неолап ерін алды деп ма, аятым деген алмочымыз.
0: Аятым оңшам декеп ол не?
1: Şu şoğun degen de.
0: Ha, maqul bul.
1: Telefon qıp beqin ha, Rashida. Am iki tal taqtayğın neç bul
0: olacaq. Oy, men sorjam ba ma 7 günlük ara milisdim bizning bevas 6 pa, jumamda bevas görüşüş bolmasın 10 günlük bevas 6 pa, ha? Tuluq pa alsanız buldu. Ha.
1: Juma am sa, tor taksi Şirali.
2: Ha, şu şopun üstüne telefon qılıp kuzmuş yolunu ortada tutta. Başımda yeşindi kadar yetki ve sürü tutaklılık bulmaydı.
1: Ölmendiğinde resmi taat yöttü içine. Hey, şu. Aştakçı, vaka boğa vakti da şapıtı resmi taat yap. Ölçemdik aldı. Aldı den, yandın, hakeyinden. Yolun sızıklarını çıkırıp durup resmi taat yap. Onun iki maşını çat taşsak bulut ya. Onun üstü gibi bu şehirçi de, onda beleklerde boğan vakalede mesuliyetini ağırmak yama asan hem de. Doğru mu? Sızık inek. Onun üstü gibi aşağıda aparatlarına ait yakşı. Diyavcan kon kılımıntısın buluyor verdi, katlan sakçılarımız kürüp verdi. Ben hemen daha beğenip sizde. Şuna ama. Kaçka peyzevat da bolsa, ben onu şap veriyor. Peyzevat demez şu. Ne?
0: Hına garbi yolu Musa Çağın'dan tömür yol karap manganda koçumcu oldu. Mamanla yaman tostup da doktor khanı kırdık Allah'a sebeplikteydi. Ma sayfanı uçuyor ya.
1: Hey, Aybik ya.
0: Şahsi aile maşınızı doğru taksik. Onu kıgıl bulmaydı o değil mi aile maşınızı da verip la.
1: He.
0: Kendim bir soğurgan demiş.
1: Bulmaydı. Uşağı var daha yolunu, kanda Kırgızistan buldu. Siz şu ezip gitmeydiğin de Ürümçi'den korul tarafı karap meni yap karan. Birinci tonel, ikinci tonel ötkenin kiyen. Karsınız hoşa çıkışı yağızı depa. Aşağıdan çıksınız. Nek aşı yol kıl çüşsünüz. Anı sol tarafı gelip de mağın ilevesiniz buldu. Açıraylık yerle mağınsınız. Ma birisi. Yeni birisi. Yokur sayıp taşı yolu çıkmayı mağın mağınsınız. Ben fango mağındığan aşı korul mağındığan yoluna. Ben fango mağındığan yolu var o. Devlet yolu 216. yılı neyse. Arkan bile meni yap. Asan fango yine şu ben fango mağdığa yolunu işte gel ya abi. Yunfun. Yunfun kentinin aldığı yol var o. Çoğun yol. Aş çoğun yolla o dıl mağı ile verseniz aşk uçak var siz emes ma. Başka bir yol yok yerde. Aş tak. Bildiniz mi?
0: Tügüdüm.
1: Tügüdü ya.
0: Yaksan bulam.
1: Buldu ya.
0: Say yolu, say yolda koçsuğa Hualing'den halık. Xualiyondan xalq yolu qarab mağan yolun işte, Qızıltaq munarınik udulu da yolunun qap oturdu bir gilem çüşüp qapdı ucu mu? Gilem.
1: Gilem?
0: He. Qapım yoldan dikkatik mağasıyla deydi, öreye şunu deydi. Qızıltaq munarının udulu da yolunun qap oturdu ama say yolu da gilem çüşüp qapdı deydi.
1: Oldu. Dikkat kımayla ay oldu ne yani ben ciddi rol urup ma on solga yani ben arkaya çıktı aşımızı bana bu katlan saçlarımız bir dep koyayla biz. Adıma bir anlıkçımız mı maşındak bayram mezgillerde demiliş az kaga vaktlada maşındak uçurlarını köperek begen bozanla. Adam neye güverişini bilemeye kaldıkken bezde. Bugün mü cihiyelerini bilvaldok dep. Uçurgalap size boldu rahmet. Adıma o Şireli Bayamkı diyen depto. Garbi aylanma otur yolları ravanken kabadın bari gölge mansınız Altay tahtızmışsının işçiden Mansız, derya, kıya derhi, şemşat, ormanlık degen o toşak. Liken dikkat kılın ama yol bu yol uzun. Yemeklikle çokum tuluk teyarlap. Bunun iki minin bir et onuruna yıkıp deydi. Kaban ayısı gibi erip bahar köl dep bassanızla. Yolun aşı yolu mansız başka yol yok deydi Şireli. Bu oldu. Ma yolunun bir plan kızda yol gecimi küzlük planga. Kaban ayısı gibi erip bahar köl deple bassak. Buldu ki. Anda aşağı mağandı ki. Yol başlaydı ki. Onun için. Mağansanla buldu ki maşallah. Çırp. Bu küz vakti çoğu. Bu yaz vakti mi o yeşillik çırayla. Yani, bu küz vakti. Bu altı rengi kırgı vakit mi?
0: Küz vakti yakış görürsün gene. Karganda.
1: Yakış görür mü?
0: Yakış
1: görür mü? Küz vakti yakış görür mü ben?
0: Küz vakti.
1: Kızlık mı?

0: Күз уақытыдың яз уақытын яхшы көрген?
1: Яз уақытылығы ма? Өш емес, мен яздым бір екіріп етіп алмай ма? Яздым ұқтан көрме.
0: Язда аңшы шықмай сізге, күзді бәк чық чықмай сізге сыққа.
1: Сық жоу бәк.
0: Яз пей, язын пейзі. Әбіп тә күзін пейзі. Оны жәмдайды, менің елдішім қыламайдыған іш жоқ мекендеймен. Иғыр енек іш, әмін қылып іш қылып ішім көйді, шында сөйін кейтім әдейді жұмы.
1: Оны жәм ма? О жоғайып кен сұқсыз ей, оны жәм ей. Бәк, ұндақ дәп кетмәң жұмы, оғамыз бұқақ жиқақтаны достырымыздың ке әлір білі ұршық сөйбі дауышайсыз, мұтақ бәлі бәсіңіз.
0: Шында сөйін кетімә, шықылып әйрен қалымен, мемді яман қолдың шекелдіған адам тегі аған мен деп, үземді мі сөйін кетімә деп, шында қошу кетідіке.
1: Polların 17 dağan da
0: tek qalan polları. Oy 17 dağan, çoğun küçük işlerini çok kılamaydıgan iş yok. Öyde onda buzulgan, sökülgen, acıralgan yerler olsa degen, anda kıpmada kıplam degen. Ve şey tez on şapçı. Onun çamdan kayıllıkı ve mayıllıkını kozgap, şunun da bir kalbindeki hürmet dağdığını oran aptı. Yaxşı qımış nə maqtısa, məsələn, ayalla yol düşündümüş nə maqtısa, bunda bir kayıllık, hürmet olsa.
1: Onun çamdan yol düşü hem de işlep yüzdepti o. Bopta.
0: Yo yaxshi cho'qim bu turmushda qarshi taraf cho'qim bir qoyil bo'lish kerak masalan. Sen bir qoyil bo'ladiganda bir qoyilligini his qildira oladigan shunda bir taraf bo'lish kerak ekan bu qanday bir ishdi bo'lsin-chu. Bu bek muhim masala ekan bilet.
1: Qoyil bo'lmaydi yutib atganlarmi chiqgan
0: jibo. Ba, qoyil qatti qoyil bo'lmaydiganlar bamda. Ishimiz ayol alaydi tamoq ustolish mumkin. Yoki umus o'ylaganda ayti chiroyliq saramjonlash tura olishi mumkin.
1: Ko'rsa-da shuni ko'zlar.
0: Ko'rmaydi shu ashni qalbi his qilolmaydi-da amaliyotda masalan. Yo kasbda bek yaxshi bo'lishi mumkin. Yo balla qo'ygan tarbiya muomilda yaxshi bo'lishi mumkin. Shu hozir qoyilib yashash kerak ekan.
1: Unda o'z qarshi tarafning kim ortiqchiligini ko'rsa bo'ldi-ki.
0: Ha.
1: Ay bu maxol ko'maydi-mo? Ko'maydi maxol.
0: Ko'maymiz.
1: Qimmidinglar, appamidan.
0: Kim?
1: Onu qıpdamidan, bunu qıpdamidan.
0: Siz yani piqırap ayallar tərəf götüb getdiniz qo.
1: Dəb aşda dəb.
0: Hazır maqtaat qalla ayallar qo mana şuna maqtaat idi hazır mağunçam
1: mo. Bir maqtaqan bilə yüzü maqtamaydı.
0: Lakin bu erlər ayalını biraz maqta baxmadı cümə hazırğıç mənim ayalım deyə acayip manda qıla alaydı itə alaydı.
1: Onçam deyəndə min ayalın içindən birisi çıxdığı ayal
0: o. Elə ki ayalını maqtağan birinci ahmaq deyə olsalar ki əməliyyat maqtab tusanlar yaxşı. Maqtaş bilə adam kökləydi. Məyl ər bolsun ayal bolsun bir maqtağlar.
1: Şu. Bir yaş tarafımı bağdı mı da
0: bu öyle pek ama. Hazır mı da bir maktab bir uçur yolla koysanlar mı çok hoşu kiydi çok umudak.
1: Muştak.
0: Bir
1: mi da bir yol dışına doğruluk bir oyla pek ala. Bir
0: maktada kiyer bağ mı? Ayalanla oyla pek ala sile.
1: Bir yol dışına doğruluk bir oyla ala.
0: Ayalanla oyluş pek ala sile. İşlem iş kımmayı mı da kuan kımmayı manı kımmayı da bazı sile mu tazı. Akşay sile. Şuna mı? He? Dilimda saqlanar mirik sözüm. Hazır, xiyal qılınlar, mən axşamını qaşıyım. Hər qaçan izləyir o seni.
1: Küçükünə bəqəsən. Bunu xiyal qısa, xiyal bülünü kəkidək bombıqdək.
0: Bombamdik ki?
1: Bombamdik, ona bir qan şəmsin azıraq. Küçükünün bəqəsən deyib bunu. Oyalanlı, yolçunlu oylanlı dışanlı bu
0: böyle bir şey oylanlı. Yolçunlu oylanlı bulduğu ne mi
1: uyuyak hiyalını? Ya hiyal bilinik ekledik. Ben daha oylap baksam bu olmadı.
0: Olmadı mı? Usuz git okur kendimi, ne misli git okur kendimi git eski.
1: Bak şimdi götürün ama bu işe mi sonsuz? He, özgürt ettiniz mi?
0: Bana sacide maçına makta atıcı mı? Yol dışımı kılanmaydıgan şey yok mu ki? Dayım ben kolda ne mişkil? Acayip mesuliyet çandaydı. Yani ayalla makta atıcı. Memnuniyet duygusu yok değilse ayolların. Hayat nesi? Bana bu nakşını mı ayolla itipti? Yalnız yaşamdım, özüm
1: bulmasa. Hayat nesi? Şemsiniz bu nakşının ki teksti, müziksi, icadiyatları harap yakın. Hemisi erlerine.
0: Ayolla itipti lakin şunda bir yesiye sığındırıp iş işinden çöğü şuda yakışı itikan yer var.
1: Erle yesbe gelmişin işte etan oldu.
0: Mişine itikanı şunda yakışı bana.
1: Ahmetçe yollur yollar ravan ah kepten of çöğürü.
0: Abdullah Kutat. He ayalım doğruluk bir oyunu bakay. Ne bu çöğür yollar koyup da. Sizin bekle koşup biraz zup gitmeyiz o. Daha bir neyim deydi o ayağını andakma.
1: He şu açtık ya.
0: Sağızcı Mahmutcan benim bekmaktaydı o ayağım deydi cümü. Saz diyen acayip yaşaydı, yasaydı, depçe maktaydı, akşaydı.
1: Hoştan mı ki?

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda,
2: ishlaydi.
3: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
4: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
4: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
5: Safaringizda biz sirdosh.
3: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenile özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işil tırgınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Qadirlik radio anglovchi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadriya Qaysar.
1: Safaringizda biz sirdosh programmasi Chinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apsi Slow Shooting'ni mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slow Shooting apsida

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleyip sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Üçüncülük Peyzi.
1: Quyosh degan shundoq chiroyliq chiqdi desa, tilsim degan do'stimiz ishqalarning birlashiqlarni bugun tunji qitdim ko'ribdima deb chavak chep xushu ketibdi. Rahmat.
0: Ishlagan burun bo'lmasa.
1: Shu.
0: Siz tazi yaxshi, ishpaningiz yaxshi emas, radioni tazi doim olmaysiz kesiz.
1: Mishtayadin.
0: Chinib qoldingiz.
1: Musa shoq degan do'stimiz. Çanfangolu şu çay şıçağının aldı tosluk etdi depti.
0: Musa şok depti. Smoz peyiz qoa.
1: Biz mu bunu dedin başlar. Yaşar şok. Qadır yaşar şok
0: depti. Aşta qovalayım ki veşin iki smoğuzun qadır yaşar şok depti.
1: Mən hazır el çıxıpla özgərdip qoyayım sə.
0: Abdukam deydi hazır apıdı. Şu qarlıqaşıq yolları ravankən, sənxuan tərəflərdiki yollarımı ravankən deydi. Cuma.
1: Buldu rəhmət. Yana. Boran taksi degan do'stimiz Xonxo yo'li jo'ng doktor Hansa qarapmanga yo'linishda mashin ko'p to'slashpa debsiz buldi topshirib oldik.
0: Sayfanikini yetkizdikmi?
1: Yetkizmagan o'xshayman.
0: Xonxo ko'rikning usti ravonkan, yan an yo'lla. Yo'li yashar baxtsiz atrofi shunchalik ravonkan debdi.
1: Rahmat. Aysham Gulxonim, do'stlar yaxshimisizlar? Shu davlat bayramlik ta'minlash mazgilida turpanga kelib sayohat qilishlarni qizg'in qarshi olaman. Bizni o'yga kelsanglar shundoq yaxshi alanlardan xabar elib xushal xuram o'yga qaytishinglar kapalatlik berman deb
0: pullanmayman chiqqan kelinglaydi Ayshamgulada ha pullanmay anoniki basaq ajab turvatdinglar bu yerda pul olmaymi deb qo'ysam ham 7 kun damilish qo'ypas 7 kun turamdi ha bekorlik mushtaq ish deb dasiz aqchan bilsam bilmasam Ayshamgulada
1: ular demam sizga Ayshamguladamni shu tonuş kıl 50 yıl oğandak, düşündüğandak ilgi
0: akıl. Aşta deymen o, hem de bu pullanmayı ben hatırlayacağım ki lanlar deydikçe bir günlükke yakşı. Şiki günde yapıptı deysiz. Şu gündün başlayıp, üçüncü gündün başlayıp, o karaydıgan bulsuz, törtüncü günün kaka vakti cozun urp aşı tıllaydıgan bulsuz dene o akçan bilsem bilmesem.
1: Ayşem gül adam namı şu adette bizgi yollugan ilgi suratları, toyşanlardaki suratki kargandı o, onda dek emez cümüşünde. Mulayi, merkez onda yakınmaydıgan dek, birisi onda yılgı alayıp, onda bir karap mı koymaydıgan dek eskildim ben.
0: Bu adımız çak koydum hem de. Ha, o şu. Kutucu oğan denken hem de onda mı kınmaz. Lekin sel gümallık.
1: Ha, şu programımız. Tekim kızısın da be dostlarımız. Sizler de pek anlak hani. Ayşem Gül Hanım, eğer öyüse de yetkün tursanlarız, yaşar digen de kılam o ya. Kanda bir pozisyon da bulan.
0: Hem bir işkimiz basak o, meyli de hem de. Kilinglar deb radio oldidik butun anlovchilarni taklif etdi hamdi. Masalanga hamma yurtlardan masalan Qashqa, Xotan, Oqsu, Otush, Kucha, Moyaqdan Qo'lja, Oltoy, Oshlodan hamma birdan vakil avat bosaqmi o'yga?
1: Bachcha qo'yib ketdi.
0: Osh topildi.
1: Ma'lumot etmaydi ekanda, o'z o'ylab baqsam. Ilang lapan ekan qaytib kelamiz, juma do'stlar.
2: Bir buyruq bilanlar teatr ko'rishni. Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenler tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
4: Tengşten katı mükafat. Kava için hemen tazık kağızlarının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat es kolduruldu. Tengşten katı mükafat. Kava için hemen tazık kağızlarının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundumu mask adamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.
5: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
6: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
5: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: 174 Katnaş Sənət Radyosu.
8: Oho, seferinizde biz sırdaş.

0: İntayin şu iradeniz müstekkem aldı bir oruqlay dep sizde.
1: Ama şu gap şundaq buldu hem
0: de lekin amaliyet qanda
1: şunlar. Nurgun ketem şu müstekkem dep bilimni çıñ bağlap iki günge paylımğa hem de bu ketem qana qıldı ki taŋ? Bu ketem yaxşı olamı ki deymem. Çoqum yaxşı oldu.
0: Şinimiz sizge. Anlıqçı dostlar, men işxandiki barlıq xizmetdaşlar şinimiz.
1: Sizlar şengen bilen öydikiler şemeyitke onunla.
0: Öydikilerin işen duruşik tırışıngam size.
1: Tırışkan kılıp olmaydı o.
0: Kandakıp bireyem sen.
1: O çokum tırışıp bu. Orkuluğa baktı da onun ki ee deyitke ola okuruk yapke ee demeyitke. Bıptan kıpakay.
0: Emeli herkittiğiniz arkalık közdüm.
1: Kıpakay. Bıpkala.
0: Cayu.
1: Bakul, rahmet.
0: Uçurlan yet güzeliyem size. Badam taksi. Yakin Çınbağ çaldın. Dağlı aldığı karab menişte. Maşin bir kadar köp de uçur verip du.
1: Ayşem güledimiz bana, vay riyasetçile, hatırcayan bulup kilinle, ben kulamı gül tutup durup saklayayım evde. Benim o yaman kent, benim kökskanım yaman kent, ben öyü kesenle, hoşup gitmeme, herkes kapılmayım. Rahmet, rahmet kilinle, birlikte bayram ötküzle, deydi Ayşem güledimiz.
0: Rahmat edeyim onu müştak ıllık uçurlarını berip dostlarımızın öyünüzge. Çakırgınınızga belki mağlıoş dostlarım intayın hoş buldu, bağandak buldu dep oyluduk yaşarışkımız mı hazır, özümüz mi cürbocanı boğunumuz bilen. İndeyimiz
1: hiyallarımız. Hiyallarımız
0: turpmuş Ayşem Güledem'in öyüsü ketip oldu benim hiyallarım.
1: Ama Ayşem Güledem ma turpandaki öyünün bütün yatak uydu resim çüşüp bizi yollaptı.
0: Bekçir aylık bezilipti bu öyleymiş kılıp rağla şundan mol. Bir resim çıkıp daha kalkıp gelsin bu oğudak ya dostlarımız bana.
1: Bu uyunuzunu sitip etmeydiğin siz ya. Bu şu adet değilik uyu satı da kalanmış da kırıp hem öyle resim tatıp eşkit gidiyorsunuz. Bütün uyunuzdu bu. Lekin çıraylık yasaptı. Çıraylık bizaptı.
0: Vakti bana dostlarımız bir kez anla bulduk. Yani bu Ayşem Gül Hanım şunu da karşıyalım en deptu. Ahmet Can.
2: Bu yıl yetedik ve kaçkaya dilgara. Kaçkaya ikinci aylan yerlere hoş ünlüsüra var. Bozuluş yok.
0: Buldu.
1: Musa şok. Şok degen bu sında atılış öncelik asan iş emez. Bunun nurgun tırışçallık ketidi.
0: Aştamı.
1: Qanda tırışçallık ketidi?
0: Xaljiq hikayeniz oxşaydı da bu sim toğrısı da.
1: Siz aşo şokluq qıp toxtamaysız kende. Qanda şokluq qılsız bilmidoq hem de sizni ma nurgun tırışçallık ketidi degende boş şokluq emasken bu siz. Obdan qaqışdı etip siz qarqanda öytkeler.
0: Xilim da jeng otturduğan iğir derecede şoqluk.
1: İğir derecede şoqluk ke dep qoyum. Şoqluk Pro Max.
0: Şundaq. Anaq bos dostlar mana yol uçurlarını mı yetkizdi, oqçaqçaqlarını mı qıldıq, yana davamlı uçurlar bos berip mangaysla. Programımız orunlaştırılgan mazmunlardan başqa yıqımlıq külürmüz mü? Sizlarning ko'nglaringiz aramaladi.

0: Şuna kılıp Kadirge.
1: İşkimiz bir de ama müzikaya tankeş kılıp berip geldik ha Köktokay'a hazır.
0: Tankeş kılıp berip geldik? Siz Köktokay'a berip geldiniz mi? Nelerden berip geldiniz siz?
1: Hıyalımda ben şu sizin berip geldim ki de boyuldum. Şu müzikin cıkırak çıksın da.
0: Yok, raz abayağı makalını okuyup mu? Şuncilik bakım geldi. Köktokay'a yani Köktokay deyimiz bu. Müşü abaysız diken tanız zümrettek ekip dol kullanmış sula diken. Yopurmakla diken aşı altın rengli yopurmakla düşüp sula lenten ekip. E? Tağı mavu tağlağı ilgi kuyaşının nuru düşüp ilik vay vay vay vay vay imi diken peyze bana. Aldığımızda Dövlet Bayramı var. Dostlar neler ki sayet kılışını bilmeyi atkan dostlar bolsa Köktokay'a berip. Abay biz digendek müşu. Güzel manzaralardan huzurunlu.
1: Şunda.
0: Şu derya suyunun zümrettek dolkullap durgunu körüp, kötürme yolu da seyli kılıp, egizgi çıkıp manzara tamaşa kılıp, sürat küçüşüp daka kılıp. Degendek, bu kızlar olsa basanla ilgi.
1: Elbette.
0: Resim küçüp adamın için sıkı bitsiler.
1: Bu resim küçüş, kem bolsu bulmaydıgan huancı.
0: Bek, şu cil olmaya şu resim küçüşümüz ne olsa, resim küçüşümüz, resim küçüşümüz de. Buldu ya, şükün düşkenlik kim bulmamdı o. Bağın yedir. Resim düşümüz de
1: aşkta zirikipsiz de siz
0: resim yok resim düştü zirikdim ben meyli hem de düşüyorlar hem şu Köktokay bağındaki şu çıraylık menzerlerin bir hatırı kaldırış için düşüyorlar lakin pek çok düşü etmenler bizim o pek çapak sevetmenler resim tatıp koydup
1: hem de şu resim güçüş hatır kaldırış yakışı iş lakin dostlarım şu resim güçüşü ben de vaktini ilgi ötküzüldüp güzel menzerlerini öz gözünle bilen körüşünü unutup kalmanlar dostlar
0: doğru. Mesela ki keşkurun keşki şapak vakti ya, şu keşki şapak vakti de biri şu tağ cilgısığa düşüp ilik şapakdan ki ilik altın renk bilen oralgan vaktin oyla pekınla nimi digen peyzi vay vay vay vay. Bir berip kelsek bulam nime?
1: Ruhsat soram duh yayıl çıkıp la.
0: O taz mümkün bulmam nike o bika Bakın biz ne apar koymuşsun ki tokayam diye. Bol diye demeyle var demek.
1: Ben çıbosmuş onun cay temağında bayramda berip gelsek bu.
0: Şunun bu dostlani şu
1: Köktokay'a
0: berip gelişini tavsiye kılmız. Hem de bizden radyo sayeti sahibimizde biz Nurgun sayet oranlarını sizlere tavsiye kılmız dostlar.
1: Şunda.
0: Şunda bayram günleri ya bu mesela dem ilişinlağa şu tanışıp durup şu biz tavsiye kılgan şu Şincan ki en güzel caylağı berip.
1: Tabiyat bilen cıkırak uçuruşup.
0: Uçuruşup. Abay dikendek çakçak buydum hem de cıkırak resimlerge düşüp hatırı kaldırıp. Şu cayının ki medeniyet sayetke küş koşup. Mesela şunda peyiz nesir bağı yaydıgan mesela hem mi yurtniki maketin ben mi kucağı verip mesela tamamen mantığın yak geldin o.
1: Sıla zadiş kıp biz şüpün köygelerine ama iğzdan sirk su keltürü etkidek mezlik tamamlarını yep başı.
0: Şu cayının ki hem de ilgidek tırsa tamakları.
1: Tırsa
0: tamakları deyimiz bu. Hem sen kucağının ki birinci olup isiğinizde kes şu tamamen mantık geldi. Onun gün kucağının çoğun nini geldi. Başka tamaklarım okşaydı ki karan. Mesela ki lağmen, kavap degenek tamaklarım çok okşaydı ki kucağına. Mesela kepten şorpisi degenek tamaklarım okşaydı ki.
1: Kepten şorpisi degenek amıraktım.
0: Doğru. Kucağ basanlan buldu yapalımız. Kaşkaya basanlan buldu. Kaşkaya'da okşamaydıgan tamakhan yok.
1: Şu.
0: Kaşkaya'da okşamaydıgan tamakhanı eğer de içilip kalsa bir ayı baramdı o babam. Bamaydı.
1: Bamaydı herkes.
0: Bamaydı bir ayı bamaydı.
1: Bir ay yedin sakınca olu.
0: Şu kaşkanın kayısı bir orunluğu berip aşkansı kırıp tamak yiysenle. Herkes hatalaşma istedi dostlar.
1: Şu.
0: Hotenge basanla buldu, göç yapkesanla buldu, callak aşı. Tonur kavaplan yapkesanla buldu. Mesela olcu dereplere götüp kesanla buldu.
1: Hazır sorayı yaptım, olcuğu basak ne mi yiyemizde?
0: Olcuğu basın, suyru olakma yiyesiz ne mi yiyediniz? Peyz olmamda suyru olakma yiyesiz, etken çay içtisiz mesela. Onun da başka kurt yiyesiz, kıyız yiyesiz, göç yiyesiz. Vay be, olcuğu basın, zeydiğe nasıl cık.
1: Kostümünü açırı attığınız buldu. Değişmeyli, değişmeyli.
0: Değişmem dok.
1: Ya değişmeyli.
0: Şunun kadar dostlani. Bu şu bayram mezgili de. Meyli bayram mezgili olsun, meyli başka vakit olsun. Şu güzel manzara rayonlarına bir yerip sayıl sayı etkilişini katlı tavsiye kılmıyoruz.
1: Şunda ah dostlar, çın dilimizden tavsiye kılmıyoruz.
0: Çın olma.

0: Dostlar, şunun bilen bugünkü sapırağınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızın yoxdurup anlığan barlıq dostlarımızga rahmet.
1: Program riyasetçileri Qadriya Qaysar bilen Yaşar Yalqon, növbetçi muharir Malik Hasan. Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: sahasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
0: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim. Bu programmani Shinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shlig'i naslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınlak bambay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık için bakan tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını. Burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlat için işil tırgınımız mengülük tırık ve tırık.

0: 174 қатына сәнәт радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнышып атқан қадірлік достар. Құш вақ боғайсыла. Әмді дектіңлады болдығыны, менің автомобилім программысы мән риясәтші Ошыржан қызар.
1: Әң ең автомобил ұшырылары, автомобил айт білім саватла, автомобил сеті, сетвіліш тоғырсылық ұшырыла менің автомобилім программысы да. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программысы мән риясәтші Рушенгүл Басып.
0: Қадірлік радио аңлаушылар программамыз башланды, азырдан баштап әмсе программамызғын айт қызғылық білен қатнасаңла болуды. Біздіңке бейшін салонымыз.
1: XG1074FM.
0: Программамыз қатнашқа вақытта жалық-жалық қатнышыңла. Тұрсын жама азыр, мән тәйя болдым, деп шүрелапты. Мақол, онда осы аңлаушыларының бағалтыдың автомобилдер осы елі саңла болды. Қымәтлік елі шүрілдер осы елі саңла болды. Ортақлы жидыған ноқтыла осы автомобил тоғырлық.
1: Анда ма Тұрсын жаң ұстам байрамды алдыдық, байрамды бағамыды машины көрей деген деп, шында деп тұм. Алдыдық еткілік байрамды қандақ дүкан ачамсыла яке тақыт бүйе кетедіған ашымы?
0: Ачыды, ачыды.
1: Ачамы, ачамы?
0: İcarız kılıba dükkanı, o aşmış olmaydı onu.
1: Aşınlar mı? Bunun üstü tazım üçünün bayram külleri de aptomobil körüldü Allah'a bir kadar cekolla demez mi?
0: Şu. Üzbür gel koysun kanı, açımız ya aşmayımız de pe.
1: Gıca golgu çıkıdıgan dep Şakırcan dimdeydi o. Çinyuen yolu yolları avan. Gıca golgu çıkıdıgan, Çinyuen yolu yolları avan diye uçurken. Cuma,
0: rahmet size. Hoş hayvanatla bakıştın kıran. Gıca golgu çıkıdıgan bir yolu akıya kıran.
1: Vay
0: bu. Şundan bir hali.
1: Şundan bir kitipsiz cumamışına yollansız. He?
0: Vay şundan bir ürümçü yerine atırıp beklağayla büyüdüm yakından yağı.
1: He he.
0: O şu göcek gördün kıran.
1: He he.
0: Aç aymantla bakışı kılam çıkıdı ki.
1: He.
0: Aymantla bakışı
1: kılam. O tez olan dükkandansa.
0: Vay tez kevi yol.
1: Ama bayram vakti
0: de maşallah bek vazı ki kıran.
1: Maşallah bulduğu cuma ama yetti günlük bayramda.
0: Bize kokunuz ki kaldı ki o yolda teki. Yüzünüz yağı oğuz
1: meyem. He
0: he. Hoş da yolken.
1: Yoksuz bırak kuş uçup ötüp kesim aldığınızda ne?
0: Uduktan. Eğer azırak topu yolu varken uyuya çıdap meyeni eğitim etsiniz. Ne aşırın gördük şükü var o. O şeye gidin aşı. Aymatla bahsede çıkıda yolu akıyor. Tağını arsızlar mı yapla? Bulam dike.
1: Bulduk ya bulduk ya.
0: Ben aşı oldum yapaktım.
1: Ha yamallığını.
0: Siz mi yapakmadınız? Evet.
1: Şu şundan
0: yamansız. Ondan Tursuncan'ın avazını anlaydı. İşleyimiz demdi o ya işlememiz demdi o bu Tursuncan'ın.
1: Açımız demdi o aşmayımız demdi
0: o. Demdi o he.
2: Sana havalı otucu bir şey gülü yakşı mı?
0: Yakşı?
1: Yakşı.
2: Ağustan yaktır otan sen. Ba ben anlayınız. Ben alsak mı? Valla almış açıdı dükkanını.
0: He.
1: Ha bakken
2: mi? Ha otucu. Ha göze gözü aynatlar baktım ona yoluna sokmayın mamazına. Eğer bir gör geçti adamlar var yollar bu.
0: Başta ki?
1: Siz mi yapıyorsunuz? Yol yakşı.
0: Yol yakşı ki. Yol yaxşı ki, bək acayip yolken o.
1: İşte bak yollarda maşınlar köprək deyən uçurunda Abdu Əpəndi məvətib dəcəm, əşi qalıbmış bayram məzgildə dostlar bağlı, bağdək nurğun yerlərin dəbbədək. Ütkəndi bir səməndə üçündən soru dəcəm, bayramda nə qalsaq ola nurğun yerlər bir popduq, nə qverişin bilənmə dək dək. Aşından soraydıq Allah'ın bakəm də aşındaq oylavat
0: Allah'ın bakəm. Öcəm oturun dək qoydunuz mu?
1: Amı şu, həmi yay bir poğandı ki, bağın yay bir yirəm sələm, öcəm oturunlar dedim şu. Şunu olan hazırının özde 2011 yılındaki 90 bin numara Nissan Şavkı motor kuvveti 2.0 avtomatik hot menzere tonluk bağ kanonluk gaz bağ hazır baza bağ
0: ne ama 2015 yılındaki işki diyetli halen dağdın bir sıvakya maşını hmm. Hele park izlep yollap da bunu yollap koyduk.
1: Andan Abdurrahman Kamsı bir 20 tal için bağ.
0: Vay o 31 santipek ne bu da ne kadar neç tal için bağ ki minan dep.
1: 28
0: tal. 32 tal çiva ademli pek azcı mı?
1: 34-35 tal çiva ademlen bayi
0: artık. Vay 32 tal çiva ademli.

0: Tursun gelsin, kaç tane çınız var?
1: Dursun can başını bağ olsun hem eline karab çiz sanap. Ya mısın ben Ekber canlığımda.
0: Hadi edep.
1: Hadi sanap koysun ya.
0: 32 tane çiz var ademle pek az.
1: Normal alette 28 tane buldum.
0: Yani tuyuksuz özgür aldınız ko, vay 32 de pek sehre atmam tanıyız.
1: Hem de 32 tane çiziye deyimiz ko nurgun vakitlerde. Lekin ademden orası 32 tane çiz bulmaydı hem de deyip koydum.
0: Buldu ki. Bazı adamın
1: ki. Bazılarının buludu, lekin toluk bulmaydı. Asasen şu 28 tane, 29 tane şu etrafta buldu çiziye. Bazılarının 2-3 tane almadık. 4-5 tane çişleri çüşük etkenlerden bu sefer o tığım azlap.
0: E çüşük etken mi bir hesap? Aşk orada yırtızlı olsun ki aşk orada burun çıkan çiş olsun.
1: Başka bir loğusu olsun hesap mı?
0: Hesap?
1: Daha olsun benim toluk gel mi saçım?
0: Vay 32 tane çiş yok adam. Ters değil mi 32 tane çiş var adamla?
1: Benim şu bir çişimde loğusu var hazır.
0: Ündür mü kıldınız mı?
1: Ündür mü kıldınız mı?
0: Vodu yağçısı çöğende.
1: Toluk değil mi?
0: 32 tane var. Abdan sana pekın akan çöğen bozum ki.
1: Toluk çıkmaydı ki asasen. Bazılarının toluk çıkıp bazılarının asasen toluk çıkmayın.
0: Ünüp çıkan sırttan kırgan bulup 16 tal çişim var. Ya ondan emez daha dursun çünkü.
1: 16 tal?
0: 16 tal bek az.
1: 16 tal az o.
0: He bek az o.
1: Ama o Şofizan vaktini hesaplayayım ben de.
0: Şofizan'ın ki
1: vaktini? Şofizan'ın vaktini hesaplayayım ben de. Ama o kuşaş vaktini kısıtıp süratini aşırıp edip iş güzeyen cereyman açıp kamala dedi. Cuma bana da dekat kımsanla olmaydı. Dep şuna uçur yollaptı.
0: Korkaçlıklarının 32 tal çişi var. Açta dep koydu.
1: Haa. Şuna gep bakken de.
0: Gep bak açta. Puluk çişi dep.
1: Puluk çişi deydi. Çişi karab durup 33 tal çişim var deydi. Cuma peki benim 16 tal çişim var.
0: İngan çişinizden biraz var. Akşamdan burada kalpınızı götürüp durduk ha.
1: Ama üstüge ünü ağa ne?
0: He.
1: Şunu olan 2013'deki şende verina 2016 koyan kanunluk tiyerenci gaz bağı kanç pıllar etrafı da bular deydi. Bunu mu evet koyaylı. Şisen gavca yollar rağın kendi mi mağı çorun tapşırıp aldık. Rahmetsizge bu P2 kandak 16 tal oldu. Siz şikini bir hesaplı var mıgan siz?
0: 2024'ninki tankı Vubey dedi.
1: Onda olsa yani
0: 2024'nin tankı 500. Anda yine Farsak ma çizgi numarası varken 2019'dan çizgi numarası varken 2019'dan çizgi dedi. Çizgi. Bunu Mehmet ve Tok anayla bağlayıp olmasın
2: lan. Şunu 12 kez sende verilen şunu ona koyan kanunluk bizi var hep de 15 bin atrafıda.
0: 15 bin atrafıda maklı.
2: 2018 kez tadın sultan hep de 35 bin 40 bin atrafıda.
0: Oldu.
2: 2017 kez GS8 hep de 35 bin 40 bin atrafıda.
0: Makul.
2: 2021 kez Nisan çizim hep de 65 bin 70 bin atrafıda.
0: Makul.
2: Şimdi 2016 kez sende sonunda 35'ten 40 bin katrabıda.
0: Şunda mı tez bağlaydık önce ama yollap bile getip oğlanmaydık ama onun için tekimcik yollanla şu maşinalarına köfçörünü. Bir tursun can bir.
1: Ya bugün sen
0: ne tez kaptı?
1: Tez up kaptı bugün.
0: Ne çoktan aldırmadı mı?
1: De.
0: Kanda kaldırmadı.
1: Aldırma şu.
0: Bağla pek durmayma.
1: Ben evet deyip kendin karap oturup şuna oğlan andın evet deyip digendek.
0: Başta kıldı mı?
1: Hı?
0: Aldıra iş çıkıp kalan dokuran.
1: Herida kırıp kalıdı deyimiz mi? Tursun canın maşinası cıbuk salamam deyip Emercan
0: kılımız kılımız
1: Nakmaydan köygünüz kapdı da maşallah ya.
0: He kılımız 2014'ninki cıbağdan bir suvakken
1: Nur Ustam
2: Yokar bire Cenab-ı Azat Kılım cılağın aldı pısa çıktı.
0: Bu oldu makul.
1: Rahmet.
0: Andın 2018'ninki Oğlendadın bir suva deyip ne deydi?
1: Bu şu Emercan ben daim Rızvangül'deysiz he. Rızvangül ya ki Reyhangül de baş nedeydi ya Rızvangül açı deydi ya Reyhangül açı deydi.
0: Rızvangül Reyhangül?
1: He. O şu canın adlarının ismi.
0: Oy bir sonlu bey.
1: He şu. Umumlaştırıp itkan çağda.
0: Hoştak.
1: Şunu olama 6. gelindeydi
0: o. Oğlu hıl omda ısım koyup dike omuzsa.
1: He.

0: Başlama.
1: Gwendow 2020-yilniki Honda Gwendow'dan bir sıfatı.
0: Voy üskönlüdü süzgüm şundaq omdan kat isim koygan nime. 6-nji kelinde aydı bazı wagtda mush adaşlar faqat xijil qımsaňlar jumu meni awyega aparıp ýetä dep goýuşyňlar baka yolumuz udul bolsa aparıp goýalaýmyz. Bumuz özüňler bir taksi tusap tusalamandy. A tapılap goýuşlaryňlar baka deýmän tehi. Hozir hop hop düşüp kaldı bir maşindan. Bopdy adaş, köýdüm seni. Bir ýyrak

0: 20 kere kiri evizi dapsa maşına mazara bazı fazla 25'te 30 mu atar da.
1: Makul makul buldu. Şuna olan öz köngülü de aşında aşıyor aşında oylu baptı şu. Sizler yokla bari sizler şu çağda ama üzerlerinin kiyinişi gazarak dikkat kılıp. Hemen daha bir amdan birin la. Deydi cümü.
2: Makul aşta kıldı.
1: Muha gep mi bu?
2: Doğru sen bir.
1: Rast gep mi o cümü?
2: Bombaydı aşıyor sel. Sel bir çeyrek basak.
1: Ulan istaşlık kilemdi.
2: Ulan o istaşlık tekim küçüyüp şuna.
1: Ay bu
2: istaşlık. Yerim koy verdi gayek bir koy. Ondak. Doktor mağlanım ekitip yanla dep selini yapıp kapsa dep
1: bana. Başından keyni yan yuk kağıt selzlerden sep birden. Yanda dediğin ağızıyla köylü yerim bulup kaldık ama durmuştu az yakışı yemez okşaydı. Ama kilin ayla ondan kıyımlayan köyü güzmepti. Depçü.
2: İşte bu
1: kulağıma. Basa işkisi okşaş aşında bu hal etti basa. Bumuz bizi bek üzbek yasını bilip yol düşün yasımız açık ki kaldık ya. Her yoldaşlarının tokalları ya.
2: İşte oldu gene. Üzül yasını para ama biz ondan manavdan karı yok.
1: Toplantılı muşuluk dep he.
2: Ojda deydi.
1: Dikkat kılığa şiken cümbü. Koğrıldan ürümçeki yeni yolda gaz eslik kegen mi deydi. Abdı haber.
2: Geldi.
1: Eslik yaptı mı?
2: Oy 20, 28 mi? 27, 28 tüge yaptı. Kutemez mi?
1: Ondan baptı.
0: Yakın bir yaklaşık anda avalanza. Hem şu yeni çıkan ziyadeni cüttün kontran maşasını alay düzeltin. Şunun itibarlığı kandaktı.
2: Ziyadeni otura. Tutturun abi bizi körp akıl ya.
1: Midonçu etrafında öy icaralattım deydi aslime. Midonçu etrafında hem de öy icaralışını... Öy icarı birden dostla alıp kalsa telefon numarını bir kaldasın. Çünkü yan yolları koşuyorsun işte şunun da ravan ki. Varız doktor deydi oğlum. Yok ben yanılaş maylık maşını almıştır. Ben almıştır şu doğru kese. Ay çocuğun gibi verip şunun da bir aynı kilişin yaman yakışık görme. Çocuğun aynı işini yakışık görme deydi. El hanım kıza kim kiçek pazarının aynı işini yakışık görgen deydi. Sizler bile bunda bir uçuruşup kalamayın mı deyip oylagantım. Deyip şu uçuruşup kalamayın size.
2: Uçuruşup kalsanız ne buldu? Uçuruşup kalsanız buluyordu.
1: Uçuruşup kalsak he?
2: Ben şu hem işte kalan uçuruşsuz şu.
1: Oku şu uçuruşup kalsak ya birbirimiz gibi retal maşını hep yiyemeyimiz. Ben
2: şu gel şu. Dikir rahmetçime açta oyluğun ağızıza. Kızı uçuruşup kalanız mı gidip oyla kedi kesil deyim kızlık.
1: Ey rahmetlik o koşulduğun iş. 2012 Dacon Tugan'dan bir sıvayken maşın vazabı az kanç buladı. Tursun Can Sütem evet koyduk cümü. Apam dadamın aşında yasaydı, hemen yol düşüğünün aşında yasayım ben. Ya onda bir çağır bağmanla yakışık inip tikkiti bir anla dep. Şöyle dep de mi de altın çikil? Ki uçuracağı da oylaydı kendi.
2: Yok, pek olaydı bir kez sonuç.
1: Ha pek olaydı basın o bulmayı. Normal basın bul der.
2: Şu.
1: Pek yasını basım çı.
2: Bulmaydı.
1: Ay yurt kubağın vakti ne maç olayım da bula dep. Da oyla kaldı.
2: Oyla gitmem de.
1: Ha.
2: Köz köz kovatamdı dep onda oylap basıp şu andın tuyuksuz.
1: Hiç bakırıp kepti nimi yemdi dep. Çünkü ulan bil demez hemimiz ahvalını nereden nereye hiç geldi gibi.
2: Çünkü oran tapkan bulunmuş kimi yaptı tweet'i tweet'i do.
1: Şu yançıkımızı kançı tengi var bil demez mi? Korktuk Allah hemisi.
2: Muştak yürgen andın. Kökürü.
1: Şapayız o ağam bilen.
2: Keysi buldu. Bu
1: bek yasındık adamla şapayız dep koyduk ana bizden.
2: Şapayız ha?
1: Şapayız dep koyduk.
2: Ondak gel.
1: Sizlerge maşını hep emeyim ben, lakin sizlerini kançan şu içi teklif kılmadıydı.
2: 18'ninki Fox. 18'nin Fox. Kaç bu da trabdı? Var sokturma.
1: Kançan şu içi teklif kılmadıydı. Kahve deseniz mi buldu? Kahve deyişiydi o hazır. Sizin kahve içi teklif kılay, şavu çay içi teklif kılay deydi. Sizin su içi teklif kılmadı demeydi o. Var sokturma kızlık ki.
2: Şu. Kalılığını koyulan soğur poşunda koşu gitti mi? Şu.
1: Şu. Şu. Su içi de hiç kılmam demde. İşkimi 21'nin şende ilan tıradın bir sıvak ya cümü. Bizden anca yaratmağa yeri mi avucu mu? Su içi de
2: hiç. Ne bu varız ki yollaysınız onu?
1: Varız ki kaldı mı?
2: Yolla alıyor adınız varız
0: ki. Rahatsız çıktım. Mayla top kalsa 80-85 mi atıra bu? Tokma yerle şop kalsa 110-115 mi atıra bu?
1: Konu bulsun.
0: 2017'nki Donfon M3'te gaz varken ulaşımdan bazarlar top kalsa 10-15 mi?
1: Bakalım.
0: Şu an takılıkta kendi fırsatı yaparsa 40'tan 40'laşma atırabildi. Şimdi 16'lıkta Kanal Ocağınlık'ta 10'dan 15'ma atırabildi. Şimdi bugün bununki Fangal Muzlanlık'ta bununki Seplimiz'in yeni kıymatı bu maşininki Bazar Bağsat kalsa 163 sen kartı 105 sen git atırabildi. Şigen ben, Zingi ben, hepsini tutturuk aldı. Yani şu 163 sen 180 bin atırabildi.
2: Bu oldu.
0: Şimdi o 12'ninki

0: adatta 7-8 milyon atrafı.
1: Maklı.
0: 2011'inki yüzyılda adatta 7-8 milyon atrafı. 2016'inki yüzyılda adatta 30-35 milyon atrafı. 2017'inki yüzyılda adatta 25-30 milyon atrafı.
1: Oldu. Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzun tecelliğen Molligir'in Abdullar'dan tavsiye.
2: Doğru.
1: Namı kulaktan kulağa yetken pulunuzun tecelliğen Molligir'in Abdullar'dan tavsiye.
2: Özledin kez.
1: Bak gelin.
2: Tüyüksüz de.
1: Mali maklı. Ahmet de. Abduma buladı ki şu Abduma tıkotluk suret özgeç sandığının ki kanda tıkları ba. Nevette bazarda köpüşüraydan Abduma tıkotluk suret özgeç sandıkları asaslığı bir ne çıxıl tıpkı ayrılgan. Olanın ki kurulması ve alaylığı hoşumaydı. Birinci kılı olsa AT avtomatik otluk sorat özgeti sandığı, yani suyuqlu küçü tipideki avtomatik otluk sorat özgeti sandığı. Bu sorat özgeti sandığının ki teknikisi pişpitilgen, sılıqlığı yakşı, çidamcalığı küçülük, hot almaç duruşu ravan, naayet ken kolunu alıvatkan, enenevi avtomatik otluk sorat özgeti sandığı hesaplandı. İkincisi olsa CVT sorat özgeti sandığı. Bu sorat özgeti sandığının ki mukum hot ornu yok. Avtomobilinin ki yürüyüş ceryanı intayın sılıq, yıkılığı tecessallığı bir kadar yakşı, köpünce hem de aile avtomobillerine şıltılıyordu. Lekin hem de çoğun buruluş momentiğe berdaşlık bir iş nisbeti çektik. Bu çoğun buruluş momenti bazı anlaşılır mı? Ne mi yaptı bu? Ondak rolunu burgandaki yaptı mı? Onda emez. Onda küç. Bu mesela maturdun kegen küçünü var o. Yakşı bir taraf kılışı demek ki. Açışı oranın tovu bombağa çıkıp bek küç. Küçlük bir küç kege baktı da. Pide yakşı pekriyanmaydı o demek ki. Üçüncü kılı olsa DCT koşmoftluk suret özgeti sandık bulup kurgak hem nem aletteki tıplak ayrıldı. Hot almaştırış sureti tez. Erketlendirgüş küş yetküzüşü bir vasıta. Suretini teziltiş inkas sezgör. Ten erket duygusu küşlük. Bırak optimobil töven sureti yürgende onun sanda yenik derecede da silkip koydu. Bunun başka yana şu AMT mekanik optimatik otuk suret özgeti sandık bu. Bu hem de kol otuk kurulmanı özgertişine asas kıgan. Tenderkiye bir kadar tövən, ama sılıqlığı ve təsiratı nisbətən adetkice. Hazır hem nait az şıldıldı. Hem yokurk surat özgət sandığı tıplarının ki sılıqlığı, mayserpiyatı, tenderki ve çidamçalığı cahitte öz aldığı hem de alaylıkları bağ bulup, oxşumuğun avtomobil tıplarını texnim mol, əydəş təsiratı iyi qılıdı.
2: Baş namı kulaqdan kulaqı yetken pulunuzu ticaydıqan Esal Abdul, Mulligirin Abdullarının hem de dostlağı bir tavsiye. Şunu ona anlavatkınınla minin optimobilin programısı bulup, programımızın Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu caylaşkan Şahsat Eğiz Boşkan Bulatoriyası alayıda tələb kılgan. Tırık ve tırıt dağlarını bazı alsağın, tırıt halkarası odi çekti şirketimi alayıda tələb kılgan. Uş bayram mezgildi mi normal işleydik acım ama Şahsat'nın...
1: Normal işleydik
2: acım. Normal işleydik acım. Şu anda ama...
1: Şanlan yastıyorlar mı? Şanlan
2: yıkıldığa işlerinle ağız basanla neyim bulduk acım.
0: Şunu zikimlerini çek, sen de ilantara, köptüra, bürüzelikman, mandalatta, tırıklaşın, 50 bin katrafıdır. Şunu 18'in fokusatta, 15 manda, 20 bin katrafıdır.
1: Bu oldu. Süleyman, pısıhtı vatsıl demde.
2: Ya işte ne dedi, su dige, emmi işçiliğen özçü kalıdı, kançan şöyle emez, mıkının onda kançan şöyle bilerli, mihman kımayı mesle, hani, beni belki pısıhtı oylap kapsıla, ben digen hıl yigen işken adem, unçu ola çüpe yemez, de, şimdi dedi.
1: Çüpeyle adetmişler gekıldı.
2: Ben hem çüpey yemez de be. Biz siz ne çüpey bu çüpey yemez mi de uylu mu da yok. Bizim aşkımda su içişki teklif kılın de özümüz ne bunda uylu olduk he. Bu kahve içişki bula anca yaraşmaydı de uylapmış. Kançan şu idavat kalkışaydı de bana da uyluk. Siz ne katli onda uylu mu da yok mu? Çüpey mu çüpey yemez mi de yani şahsen ben uylu mu da siz uylu olsun?
1: Yok ben ne o varsın uylap yemeyi ben onu.
2: Kandıkarak adem de o de be. Biraz da uylumayımız iyi.
1: Tursun Can.
0: 2012 Şinkan Santanarat'ta 10-10'dan 15 milyon atıramdım. 2012 sende ilantara, köftara, bürüzelikman, mandalatta, tırıklaşın, 50 milyon atıramdım.
1: Buldum başını içtik
0: olayla. 2018'in fokusatta 15 milyon, 20 milyon atıramdım.
1: Buldum, makul. Rahmet.
2: Makul buldu, rahmet siz gecimi. Aşı kesip de yakışı bulsanız bu oldu. Varıslık durumda ne? Mesuliyet Can. Daha yakışı bulsanız da.
1: Andı yine. Hafor'un ki H6H 2016'nın ki dedi ülgüren ve yolak bireyle. Hafor H6H 2016'nın ki maşınız iken bu. Neçbul etrafı da bula deyip yollaptı. Bunu mu yollap koyduk. Andın yakışmışla. Meyru. Buldum ama maşından tuttuk. Şöflenin ki
2: meyru bak. Mahmutcan siz ettigen digen ne etti? Yancan.
1: Yancan go.
2: Evet, bu el cuma mekhucan yaman sonra ki tuzağı barams sonra verip kobam.
1: Ben okumayım cuma ben de bu yana hançılık çıraylıklığı ne yamda tordun görsen belki bazı yer tordu çıraylık görünüp emniyet çıraylık görünmeye daha yala varken.
2: Bak onda nesle cıkay nurgun nesle tordu çıraylık göründü.
1: Açtık hem düzenli karab bu nesle. Şimdi bu 25'ten kema daha çoğunluk kuru uzun bir su varken tok tok tok ayı buldum.
2: Vakti içeceğim hazır hemen.
1: Yolla pedok bana. Yolla pedok. Hem de bu kağın ne aşı Tursuncan'a bir vası telefon kılıp 138 4 tane 9.
2: 0142.
1: Andın bir bağlıgan bu sanırım. Hazır yollan bu şu maşında bir bağlı etken bu sanırım. Tursuncan he.
2: İşlem bir bağlı ve sen sonunda azırak niyetimiz mi, ilan anlayımız mı?
1: Açta kılayla. Küçük gün ilan baş ve ilanı bir anlayı değil.
2: Açta kılayla.
3: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini korutudu. İyi ay işilteyi desem, sağlık malumatına aşkarınlıp geçişinden ensireymen.
4: Hey ensirmen! Şençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telecent, Şınçın, Dereciden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karhanesinin bir hatarlık kapı altı ba. Sezgür sağlık malumat aşkarınlık getmeydi. Tör kulasılaş, oktan tekşürüş, öcet, retleş, katarlık tıdarları hizmetinizi yardım bireyleydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bulundu. Tezden gelip sınav peka.
5: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
6: Tanıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın kaptı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademde seytiludu. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmakta.
5: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenitki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Qadirlik anlıqçılar programımızın davamlaşdırmamız. Hem de bana bir kança uçurlarını bir yetkiz yüteyle. Tursuncan bağla popdike bayan kumaşırlarını.
2: Anlıqtayla. Şimdi
0: 25'inke dağdın 54'ten 100 mandın 105 mi atırabdı. Şimdi 17'ke şöpülen merin badatı 25'ten 30 atırabdı. Şimdi 16'ke kafı ekaz dörtte 10 mandın 13 mi atırabdı.
1: Boldu makul. Şimfo.
0: Ne avalama yakışımda reyaketçiler. Mangdur yazan kızan bursanla. Mavo süretini aşırıp beydiken bir tane vizyonların bahsede 6 numara şıkkız koy. Şimdi hazır mağa yuvar efendim kimiş kendine tatlızıp numara solaklayıp ok solaklaydı sen manda hıçık olup bu ne numarını yuyamadın bu nimbo oğanda şunu bir sana depe sana bak.
1: Bu manda hop tokaran. Mağanı bir taraf kılmayacaksınız 12 numaranız bırak tügeydi o.
2: Çünkü oğulları.
1: Sen özünüzü tutuvelin depe. Cuma aldı numar tatkızga ahval varken.
2: Eşkitti 12 numarda.
1: Ya hazır şu 12 numarın eşkitti dedi hazır bir taraf kılmaya etsiniz. Manda eşken bu.
2: Da olam adil bir taraf kılığa
1: kılmaya işemezken bu. Aldı tatkızga numar varken cuma aldı yüzünüz okumaya kapsız. Şuna hazır man bunda tatkızsanız 12 numarınız bırak tügeydi o. Depto sizge.
2: 13 numaranız bırak tügüse.
1: Meyli edeb tatkız etmen cuma yine. Ma.
2: Bırak tügüse ne bulsun cuma ağırlıklı
1: eğer, nezir yani. Aldı da numar tatkızgan ehvalla bolsa siz hazır okup a numarını kaytırıp ekilip onundakini tatkızın onu.
2: Ondan pırağımız kanda pırağı
1: da.
2: Çok pırağı mı ki sebir pırağı mı kanda pırağı var. Çok pırağı ıstıkı bu mayda 13 numar tatlık kese.
1: Pırağımızda numar tuluk emezke aldı bilen tuluklu itip onundakini tatkızın onu.
0: Şunu oynatmışsa zahatkaz freydi dektör. Zgırınmanda zgırınbaş mı atıramdı.
1: Oldu makul rahmet. Qadirlik anlıqçılar programımızı axırlaşdırmız programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen
2: Oşurcan
7: Daşo yolları şunda ravandaydı Şakırcan'ın uçuru Kıcavgu tarafta yolları ravandaydı Mən bayramda ızçıl zakas yetküzüb aram amay mülazmet kılımən deydi Azizcan Habibe deyən anlıqçımız Ettigendin keşik yaxdırıb anlavatımı cuma deydi Habibe hanım rəhmət edimiz Yeni kırgın dostumuz hoşmamışsınız ha? Yok, 61 tal uçurunuz kaptıkken. Kani yani uçurladın? Şinfu daydı. Şinfu neymiş oluyor? Тоқтан, сәл тұрып нақшай қойған шағыды көрімсе, қазір маң оқыш үшін азырақ вақыт кет қалды кені.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programmısı.
1: Şenak alınıcı dostlar, çişlik yollarınızı bizim ara programımız ne? Devamlaştırmızı. Nakşkülerden anlayımız, uçurlardan anlayımız. Kine emse dostlar teklif bulduk yol uçurluğuz temizli sana. Şincan buramın 74'ler için bu lazımette. İlzat isimli alınıcı, siz bir mezmun evetipsiz. Dubodun, turdun izdigen mezmunuzu bizge evetipsiz. Siz nemin sormakçı? Siz aş özünüz yulukkan mesele veya ki siz bilmekçi boğan meseleni bizge evetin. Siz bizge o nezirevi noktunu evetipsiz. Biz tün ögün məxsus muşu nokta haqqıda Çöğben Sudan qatna saxçımız bilen paranlaşqan naq meydandı jo. Tün ögün programın anladın olsun yok, onu bölmüdük. Şuna sizden nemi sormakçı boğunuzu bölmək qaldıq. Uçur qaldır qoysanız buludu. Bizden o maqsaniye mədimiz gəqibdi.
2: Şifaba dinlettim
1: ben,
2: geyettim ben. Taşı senge taş atmay, ey taş atma. Ümrüm şunda kıper moyar, ey öper mu.
1: Seni
2: işkimge ufşatmay, ey ufşatmay.

0: Tiyansar ayılı katına çoğun atıratının aldı. Ravan karşı tarafta tosuluş ba. Bazen bir iğir nazriyel emiyet uygun kemeye kaldı çoğu deyip dostum sorup da şu. Emeliyetten ötküzgünümüz yaksı. Çünkü nazriyede mesela mavu tuğbağdın sorgan bulsanız nek şu 100% onundan 100% emez. Çünkü bazı yolun ayıqvalı okuşmaya kaldı ya aydış ya bir ayıqval şıkı bir ayıqvalla okuşmaya kaldı şu an. Yani emeliyet nasıl kılımız ha? Tabazanın aldı yollar havan dedi. Abudu rahmet. Fakat yakşı yaşaş üçün tırışıvatımız. Emeylenge yakışacak buluş üçün emez de Batıyol hanıma. Bizim de hayat takıdı. Sözlep doş giriz. Şimal dostu Yüley Bayınğulun Yüley Sifan da şu garibi yolları şun da ravan dedi. Abdükerim efendim rahmet. Yalğız kapsız Adılcan kepte koyup belgeli kepte mi? Тер чыкмайп силер да. Адылжан төнөн деди койгомуш. Кепте коюп турушулам така факат кошам жок деп. Юджин гайдын Архан даван белуг келдим жолла шун дараван деди Шакиржан каршы алмыз. А, давамлык учурлардын басаңлар болду достор. Эле вакыт окапты. Эландан кийин яны учурларын эңлеп-эңлеп биз жеткизмиз.
1: Jongo Telegrafının tiyanyi aqıl qaranchiqi AI aqıl közdüş ve aylgı qaraştiki yaxşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşi, balılarının ögünüşi, ermek hayvanlarının hərkitini közdəlləydi.
2: Bütünkünlük ahvalını AI arqılı xulaslap, bir buyruq bilanla közdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın xaterisini tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiriyen abditalını içip, başbettiki Tiyanyi aqıl qaranchıq közlüge kirip, aqıl küzüşünün kolaylıqlığını sınap görün.

0: Sevimli radio anlaştıklar. Programımızda anlaştırmatımızda. Alavatkın Allah'a çüşlük yollarınızı bize mera programımız. Bu programını işilti bakallan mahtaydıgan dost buradırlar bir-birgü tavsiye kıladığa Esil Abdul. Fokı Abdullar alay talep kılgan. Şincanlık Esil temini izleş paletimiz alay da abas kuşkan mihmalarım aşıqansının dostlar alay tavsiye kılımız. Davan Peylo yine Fulivan'ın yeniği yeniden etçildi. Dostlarımız kadem taşırıp kogaysla. Kınamsa dostlar, yol uçurları bir işini kalırsanla, yol uçurları boz evesanla, Şincan 1074, sizler üçün mülazımette. Qashqay Xalq Meydanının aldıdık yollar koşlin yedə ravan, deydi Uruşengül xanım, rəhmət. Sən şıxanızı göç bazırı ətrapı da maşallah bək köp, deydi armanlarım, rəhmət. Xalq yolu xil ravan turdu, deydi Şakır cana, rəhmət. Onda olsa yana uçurladın Güzel Nur xanımının bir cıqraq uçur bak. Naqşetqa uçmam da.
1: İsil, bek isil, hey, bek isil. Demisin toğra, bağımız yok, kəgimiz yok, meşket yok kəgde, tuğumuz yok. Ben toğra, Kumzay xanım, yaşımı, kandak ahvalları.
0: Belen, belen.
1: Gün güzel bolsun, her bir türleri şeylik güzel bolsun.
0: Şınak bolsun.
1: Ayğa oxştı men sülümi, dilge oxştı men sülümi. Ayğa

kitabı zaten yesin. Maşılanın yürüyüşü sel ne muşey dostlar? Köpük şeydi. Qani növət günü axşam dostlar bir köngül soğuz qılaylı huzurunuzda bolsun.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 Katnas Sanat Radyosu'nun kanunsuzca hemrah programını anşınlanı karşılayalımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuzca hemrah programımızı Şenjan Radyo Televizyon Stansiyası'nın yeni taratku əpsi Sılıçıtın'da maskadamda anlatılıdı, Sılıçıtın əpsi'nin anşınlanı karşılayalımız. Ben riyasetçi Kunduz Aydırdı.
0: Bugünkü qanunsız kamera programımızga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval men va mening vatanim, jumhuriyat unutmaydi. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati qatorliq aloyida sahibla davomliq diqtonlar bo'ladi.
1: Dilo va qonun sahibimizda telefon nomerga varislik qilg'ili bo'lamdi. Bog'lash mazmunini o'z beshimchilik bilan bir taraf qilishga bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Omma uchun amaliy ish qilib berish sahibimizda Su sandıqını dezinfeksiyalab mikrob öldürüş vaqtida bo'lmadi. Taptiş amaldori egiz qavatlik ultraq rayonda ikkinchi qatimliq suv bilan ta'minlash bexatarligini chiqing ko'zladi degan mazmun diqtonlar bo'ladi.
1: Yuqorqi mazmunlarni yoqtirib, ko'ngil qo'yib anglash bilan birga do'saning har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchirib berishni qizg'in qarshi olamiz. Bizning veshi nomerimiz Xinjiang 1074.
0: Qaynamsir do'stlar, amdi diqtonlar bugungi qonunsiz kamera programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Cumhuriyetin tarih sayfasına çakınıp duran isimle oyulgan. Men ve minin vatanım Cumhuriyet Untumaydı sayfamızda Yümin'nin hikayesini anlayımız.
1: Yümin 1926 yılı 8. ayda Tianjin Ningxi'de doğulgan. 1944 yılı imtihandan ötüp Beijing Daşöy'e kabul kılınğan. Mektepteki mezgilde neticesi baştan ahır aldıngı orunda durup Beijing Daşöy'deki köp yılların buyan körülüp bakmağın yakşı okuğucu деп итрап кылынган. У бүтүнлай Жоңго халык жумхурияти тарбиялап жетиштүргөн алим болуп, азалдан чаттальга чыгып окуп бакмаган. Япониялык физика алими Чхоу Юнжан Йилан уни Жоңгодо ишленген ярлык мутахассис биринчи номер деп тарифлеген.
0: 1961 жылы Юмин буйрукка бинаан Водород бомбасы назариясын алдын тадқиқ кылышка катташкан. Bu, onun hazırgıcı erişken atom yadrosu nazariyesi tatqiqatı muvaffaqiyetlerden vazgeçip, nam şerpini yuşurup yürüşüden derek beretti. Şundaqtımı o işkilenmestin pekat, dövlet mağa ihtiyaclıq bolsıla çoğum bütün küçümülen tırışımen degen.
1: Odurut bombasını tatqiqilip yasaş şaraiti entayin cabalıq edin. Aynı çağda dövlet içindeki birden bir kristal lampalıq kompüterinin Водород бомбасын тадқиқ қылышыға әр хаптада тахминан 10 саат вақыт қалдырылған еді.

0: Hürmetli radio dinleyiciler. Tianshan etkide sansızlığan yürek vatan bilen tang soquwatdı. Emdi men ve mening vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayfamız diqtanlar boladı. Bu sayfamızda Tianshan'ın janubi şimalidagi her millet oğul kızlarının vatan bilen birli ösbitiriş hikayesini sözlep berimiz. Emdi biz birlikte Üyinin aşkçını başka yurtluk kerindişinin koluğu tutkuzgan Ablet Abdurrahman'ın hikayesini sözlep berimiz.
1: 13 yıl ilgiri Aksu şehrinin ahalisi Ablet Abdurrahman uzun yolluk avtobusta Hınan'dan Aksu'ga işlemçilik kıgılı kegen Lo Baojun er hotunu uçurtup kaldı. O bu işkeylerinin uruk tıkını yokluğunu, yine de aran 200 yıllık kalgalığını bilip derhallam. Tanışımızın özü tağdır, yürünla, aval menin üyümdü durunla, dedi. Abdubustun şükendin kiyin, o gep kılmaylam yük taqlarını güdüp, işkeylani korosudaki bikar durgan bir qavetlik öyge orullaştırdı. Hem de, öy bikar tursumu durdu, sila qatırcam durunla, icar haqqı almaymen, dedi.
0: Keyince oblat, yana tarap-tarapdan alaqılışıp, Lo Baojun Erhut'un işgeylerinin yemek-işmek münazimeti hizmeti tepişiğe yardımlaştı. Şunun denkin her kitimlik bayram günlerde o daim görüş, un, yağ elip olan yoklaydıgan boldı. Bir kitim ablet yiraqqa kesel körs tişki parmaqçı bolup, üyinin aşkçını Lo Baojun kibedi. Bir ay denkin kaytıp gelip, üyinin pakis turganlıqını körüp, kalbi illiqlıqı toldı. Bunun bilen, ulanın arzirki dostluk mekri tekimu çoğunkırlaştı.
1: Şunda kılıp, Lo Baojun abletnin koruzu da 8 yıl turdi. 8 yıldin kiyin Lo Baojun kisel sebepidin vabat buldi. Ablet bu işten haber tapkandın kiyin derhal sodusunu koyup kaytip gelip, bütün küş bilen onun vabat bulgandın kiyinki işlerini bir taraf kılıp, hemme işler cahidi bir taraf bulganı kadar aldıraş yürüdi.
0: Abletnin kızgınlığı bunun bilenle çekinip kalmadı. O Strandon Aksu'a Hasan Harris'i bakkılı gelgen Hu Bangcai bilen bir görüşüple Kadinas dostladım bop kaldı. Hu Bangcai Strang'e tukkan yoklaşkı meniştim burun Ablet Şincan'ın yerlik alaydı mahsulatlardan teyarlap koydu. Keyin Hu Bangcai onu Strang'e bahar bayramı

0: o'tkazishga taklif qildi. Bir oylik ishlari yig'ilib, xogo yeyishdi. Oblat bu xil illiqlikni umr bo'yi unuta olmayman, dedi.
1: Qiyinchiligi barlarga yordam berishdan iyoni qilib o'qishga iqtisodiy yordam berishgacha 30 necha yildan buyon Oblat 15 ming qetimdan ortiq yordam berish, yulash, hol so'rash faoliyatini qanot yoydirib, 120 mingdan ortiq har millat ommaga nab yetkizdi. U yana baxtli qo'shnilarning 100 oilalik ziyofatini o'tkazib, har oyda har millat yashanganlarni birga tomoq yeyishga taklif qildi. 2025 yili 9 ayda Oblat Abdunum rayon bo'yicha Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotidagi namunachi shaxs bo'lib baholandi. U ittifoqlik kuch bu yo'lda izchil mangaman dedi.
0: Hurmatli radio tinglovchilari, programmamizni davomlashtiramiz. Qani, 5-chi bo'limizga kelgan Uçurla qarsaq, torta siruzcan xush kepsiz, Changshanlu qoşun iştiravan digan uçurni tapşırıp aldıq. Qaysar ayalı simlik adımız mı programımızını yaqtırıp anlaydıbdı. Abdu simlik anlı qoşumuzdan uçur qarsaq, Longchun Kutsi Ravan digan uçurni yollabdı. Maşınla köpke qarşın iştiravanken, altın bulaq tarafke qarap manga yönüşte maşınla köp tapdı.
1: Nur ismli qalovchimizning uchurini topshirib oldik. Adil Dasaning oldi cho'ng bozor qarab mangan liniyada mashinalar bak ko'p to'silish bor degan uchurgan.
0: Rahmat uchurlardan unumlik foydalangaysizlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu Stan Seberius Yeterli Katna Sanat Radyosu'nun kanun sizge hemrah programısı boyunca anlış verdik. Yaktırıp anlığınızı rahmet.
1: Programı reyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Kunduz Aytırdı.
0: Növeç Muharir Ramile Ablimet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varis markalık sakal ağışı.

ve manzara rayonu etrafındaki 37 yol halk kolaylık avtomobil toxtutuş yol bölgesi kılıp tanışılıp avtomobillerini yol boyu da vakitlik toxtutuşa ruhsat kılındı.

0: bu programını tırt soda çekişirkini alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğinimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Jumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti Büyük İttifaklığı bayrağını egiz götürüp, her kaysi milletlerinin Jumha Milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zic uyuşuşunu ilgiri süreyli.

Jumha Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlayıp yolga koyuldu. Jumha Milleti Büyük İttifaklığı bayrağını egiz götürüp, her kaysi milletlerinin Jumha Milleti çoğun ailesi de anarının danısı da zic uyuşşini ilgiri süreyli.

Şinjan ishlab chiqarish qurilishi bingtuani 1-shi 4-chi tuanda Kaoshiohua qadrining bir alayda aholisi bor. Tamğa isilgan oila bo'yicha tushgan suratda u eri bilan o'tirdi o'ltirgan bo'lib, atrofida 12 bola bor edi. Xanzular Uyğurlar mı bar idi? Onların içindeki 12 bir yamğurluq gündə iki oğul bala onun öyünün aldıdı zon ziyib oldıratdı. Yüzi, içindeki bir yamğurluq gündə iki oğul bala onun öyünün aldıdı zon ziyib oldıratdı. Yüzi, yaş yok idi. Onların öz ata anısı arka-arkadın kisel bilen ölüp ketken bulup, balalar ayrım-ayrım malda aran 4 yaş və 3 yaş idi. Kaoshiohua ularını başlap öyge kirdi. Şunondan keyingi 4 yılda o yana ilgir keyin bolup ata anısından ayrılıp kalgan her millet 8 balını kubul kıldı. Asıldılı bayağı yaşat bolmagan bu ailede bırakılı bakıdığan 10 balı köpeydi. Balalarının kiydigan kiyimi bolışı, yaydigan tamqı bolışı, okuydigan kitabı bolışı imkaniyeti egiliş üçün Kaoshiohua her günü tan yormastılla ornudun turup, uçup, uğrup, toxu, koy baktı. Balalarını mektepke apırıp orlaştırıp bolğandın kiyin, andın aşlıq, yağ zavutluğu işe bardı. İşten düşüp yolda kereksiz narsılarını terip pulu sattı. Keşti yana arıvı ittirip, lampon nan sattı. O yana kuruluş ornuda işçi. Yezi egilik məhsulatlar bazarda köktə satqıcı boldi. Aşxana açdı. Bəzilər onunğa yeş çoğraq balalarını şiltiş doğrusu nəsiyyət qılğanda o qatdi qoşulmadı. Turmuş namırat bolsumu bu köp millətlik çoğ ailə ılıqlıq doldi. Hazır 12 balının əmmisi çoğ bolub oqışda utuq qazandı. Köpüncisi oqıtqıcı, doktor, saxçı boldi. 2017 yılı Kaoshiohua, Mehriban Analar Pidayılar Mülazimət Ətirti qurup, 100'dan artıq pidayın yetekləb, qeyinçilqi bar aililər və yalğız turduğan yaşanğanlarğı yerdən bərdi. 2015 yılı Kaoshiohua şərəb bilən Cungudiki yaxşı kişilər tizimlikidin orun aldı. 2025 yılı 5. ayının 23. günü, o 9. növətlik, məmlikətlik çoğlarğı vapadar buluş, Uruq tuqqallarığı köyünüş, əxlaq nəmuncisi şərpəgi erişdi. O, mündaq dedi, ata anısı yox balalar ən bitcəri. Ehtiyaclıq kişilərgi yerdən biriş, minin qılışıq deyişlik işim.

0: Noqtlama ba, endi yana bir simşu yuqur süratlik taş yollarda hem de avtomobilini keyin rat orunduqqa yatqızıp hem de uxlap manganda ma aldıdiki ilqi avtomobil edigen adem gimu keyindikilar uxlap manganda ki ma aldıdiki adem gim bir xil təsir qılıp hem de
1: Toqrasor. Uyqu uyquda degen ne? Uyqusa çarçaşın gelip durup çıkıyor. Yani bir an mühim nesli ne degen de biz kendi flop manga vaxtıda bu ayılıkı erkekçem buldu da bir ciddi tormoz bilen belki bu adam uçup verip aldı aynakke ya ki başka aynakta uçup çıkıp gidişi ya. Müştak eğer katnaşı adı sırkep çıkışı mümkün. Şunun aşka an yakışı maşinin meni vatka vaxtısı da özünün orunda oturup bir hatalı tasmasını takıp normal alat oturup minaş gerek.
0: Şundak buldu bu çünçümü inek buldu dostlarımızın ikkemde müşü cehennet alayda dikkat kılışını. Eğer pek sadiyelik şu orunduğunu karvat kılıp yatkın bahat dediğinden dostlarımız Abay Mehmetcan sakçı tep ötkendek müşü ilgi fuhu çüylege birip.
1: Bir hatalı toktuş orunu bağandı ikken aramlaş bankları bağandı ikken toktutup yetip uflap aramelilip andın mansak buldu.
0: Şundak. Yani veşin üspümüzün bir karı öteyliye. Tez süratlik taş yolu çıkkanda neymiş gün? Tez süratlik çoğun diyen canlı toki demek için de neçesi kımmet buludu depdu. Hem de
1: bu sakçının ki başkırışta ahal güzel ötük et de. Bu çoğun diyen canlı diyenler diyenler bu aram ilişpon kitlerinin ki başkırıştık. Her kaysi topkaçlaş skilatı mı onun üstüge?
0: Belki şu aşula öz aldığım dilik fu çüm alaydı mülazmet rayonu boğandıkın öz aldığı hem de şu tokkaçılaşılık çoğun diyen canlarını baş kurduğalla belki milik bahane özgertken buluş mümkün. Çünkü hem de biz bazılık çoğun diyen bağını zuğuluk ıgandı mı karısakılık okşaş şancalarının çoğun diyen bağısı sayat rayonu da zuğuluk ıgan bilen ma o adet dikilik aşhala işte de zuğuluk ıgan bahasını okşumaydı. Belki şu sebepten buluş mümkün.
1: Ziyade bek kımmet topkertken bağısa ma kumşan kvaliyeciye bir
0: İnkas kısmı
1: oldu. Hatta saksıları başka kalamaydı bunu.
0: Abdikerem Yavaş diyen dostumuzun bir avazlı kuşur bakıya anlıyor deliye.
2: Teşekkürler, teşekkürler. Kadere kazanınlar.
0: Hoş geldiniz.
2: Ben bir mesaj sormak istiyorum. Benim maşından korlipaydı, korlipaydı kulağım üzerinden namında. Azir köşkete okaldı. Boşan kulağısın, soğuk kulağısın. 910'a yatırabilir. Kıdı katkı vatay yoksa. Hatırlıyor mu baksa. Adımızın makinini kaçtanın çaycısı kaçtan amı yetişen, kaçtan amı çaycısı yetişen sigortası örlendi ya hazır kale çıkandı aslında bir mesleklerden bulsanız.
0: Bu hakta hem de belki çok ansızdık ki ya sakçılarımız.
1: Benim hem de kesbiydi ben bu Müslüman. Depreledim onu nima odigen de asaslıkta. Bu maşininki numartakta özgürgen bilen maşinin ram numarı özgürmegenlikken başen konusunda mı kördüğünü neymiş ram numarı bu içmağı demez mi? Belki ma özgürmezlik mümkün. Onu hem de şu aşağı bağınlıkken tek şümsek çoğun su başkurduğun neymiş maşinin payıca o bu nesil. Maşinin numartakta en başkurdu. Hazır bu dostumun sorunu ne? Başen'in aşıkı.
0: Da bu şu başen'in.
1: Başen'in üzüldüğünü sormuşsa bizim o mümkün bir nesil demeyemiz bunu.
0: Buldu rahmet Abdikerem degen dostumuz şu başen gonsuda işleydi alaqadar xadımla bilen bir alaqılışıp müşü əhvalını bir inkas qıp baqan bolsınız ha PK degen dostumuzun fikri
3: 24-cü ta sözün dedi nömer 50-ci paçada bolğan tez 27-ci ta problemni şuna vaqta toxtadı Saltenni özünü tutmana nömer başnömer toluqmu bilen kesin toluqmu kimlikte paçen özünü tek
1: Kolumuz kendimiz değil. Şunun üstü olup ne kadar bu numar aldım. Burun çokum şu bir hatarlık. Bir canlı hemen çokum bir taraf kıp boğam.

0: Dostlar, qatnaş liniyası programmasını davamlaştırıvattımız. Bugünkü qatnaş liniyası programımızda Ürüm şəhərlik oğay dərsi qatnaş başqırış tarmaq attırdı yuqır sürətlik yol kazı ve çoğun attırdıdın. Mehmetcan Abdüşkür Sağçı programımızda dostlarımız üçün şu suallar bolsa düşündürüp kılıç üstü de bivastı körüstüşke katnışıp hazırmış ucu bu acayarımızga keldi. Abaydın biri dostlarımızdın kəge uçurlağı muayntayın yaxşı cevap berip ötdi. Endi dostlarımızdan ki yana soraydığan suallar bolsa davamlıq ve işin üsbümüzgi yollışını kızgın karşı alımız. Endi dostlar, şu sual sorganda amal ba, kazı ben çoğun attırdı təvəlik gedik ki, yer qaysı yol bülaklarına dair məsillə yuqır sürətlik yol qatnışıqa ait suallar bolsa sorsanla. Endi ma bu, bəzi dostlarımız ilgi Bauşenge ait sualların sorganlar mı bakken. Onun da başı yanı şu, tor taksi batı işgil boğan, neçə ildin ki nopusun müştü ayıl maşinisi özgertip eydisek buludu degendek sualların sorgan dostlarımız mı bakken, hem de dostlarımızın ki amal bamışu. Abayda pötkende kazıven çoğun attırdı təvəllik gedik ki, yol belirliklerine dair məsillərini soruşun ümit kılımız. Hem de nurgun dostlarımız yanmışu dövlət bayramı məzgəlidə, Şincan'daki müşu taş yollarda yol yürüş haqqı il namdı odab sorgan dostlarımız mı bakken, bir düşençi berib ötken bosaq. Müşu 9. ayının 28. günü Şincan yol turi ve işin amı ve yusupsa da, 2026. yıllık dövlət bayramı məzgəlidiki taş yol qatnış mülazimət körsətmisi ilan kıldı. Hem de 10. ayının 1. günü, Peyşembeden 7-ci günü çarşembigəcə xidmət vaxtı təngşilib cəmi 7 gün dəmiləş qoyub birlədi. Şincandakı haqq elindigan taş yollarda haqsız yol yürüş vaxtı 10-cu ayının 1-ci günü saat 0-dən 10-cu ayının 7-ci günü saat 24-küçü olub. Bunun içində yipqalatdakı haqq elindigan taş yollarda avtomobillərin çıxış yığısıdakı haqq elindigan taş yoldan ayrılğan vaxt ölçəm qılınadı. Uçqalatdakı haqq elindigan taş yollarda avtomobillərin haqq eliş punktidiki haq elingan taş yoldan ötken vaxti ölçem kılınıdı o dostlarımız. Müş uçurdun. Önümlük paydalanğa isla biraz ilan anlığan dinkin yeni programımızı davamlaştırmız.
1: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaqtini hem zihinini xorutudu. İya işildi desem, sallıq məlumatdan aşkarınıp gedişidin ənsireymən.
2: Hey, ənsirmən! İşençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchun dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karxanasının bihaterlik kapı altı ba, sezgür sallıq məlumat aşkarılıp getmeydi, tör xulasılaş, boxtam tekşürüş, öcet, rətləş, qatarlıq tıdarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vaqtta haqsız işletip baksanız bunu da. Tezdin kilip sınapıqa.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi, Tianshan'daki yeni sefer, Şincan, Hainan, Norki şehircisi 9. ayının 28. günü ticaret başlamakçı. Orne, Ürümçi Tianshan Aeroportu T2 aerobinasına, Avrupa Asya'nın modu merkezi, süpetlik mal modunu, güzellikini naman yakılıyordu.
4: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitvalaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

Sancı'ga, Ürümçi'den Fukan'a bağlanan yönüşlerde aylı maşinlerin bir kadar köprek. İşte arlı şıkmanış ahvalı pekara ıgır boğaçka yolun ki tazılınış nimsuma taza yakışı emez. Tolamış yüzük maşinlerden bir nesil çıp kaldıgan bu çıp kalan neslini vakti tazla bulamayıp aylı maşinleri desep kılıp çak etkili tutuğun ya ki astıdaki tipensini

0: Atkan mı şu vakalarını kendisine kendik ahvalını sürüştü kısa. Hemmesi şu aldık maşına yakın mangallıktan. Aldık maşını tüyüksüz tormozluğun ya ki tüyüksüz. Yönü söz görüp çıkartken ki bu maşına bu nesini kördü. Körüp ülgürüp olamayla sokup etkiledi. Müşte ahvalı köp görülgelikten özün o maşinisi müşte zahmi uçuraydıgan yolda kap kaldıgan müşte ahvalı köprek körlü atıdı. Şuan yanlam şu burada sürümüzü bu katnaş kanununda bu canını kutuldurduğun bir en mühim nese aldık maşinla bir hatar Allah saklap mağa ileye edip.
1: Şunda.
0: Bir kez eskertmeyimiz bunu. Nurgun neslene aldın alalaydım bir hatar Allah saklap mağa vaktimizde. Şuna devamlı şu burada sürümüzü bizden tavsiyelerimiz şu. Jukursat taş yol, meyli jukursat taş yol bolsun, meyli şehir içi bolsun. Aldıdık maşinadan bir hatar Allah saklap mağa ile. Her giz manda aldıdık maşinadan koğuluşmağdıgan, mağa yol bəymeden o bu dəb kıstışmağdıgan madan falan kımayla.
1: Şunda ak dostlarım şu Mehmetcan Sakçı yukarıda dep ötken noktalara alayda dikkat kıp miyengişenlerini kendilimizden eskertimiz.

0: тараптыки жолго кирип келип, мыш жолдон сол тарапыда токтоп туруп, карсы оң тараптыки мабу багылымы жолда машина жок. Ушу ролун уруп, азыраак кейинен яндырып, ролун уруп оң тарапка башын уруп чыгышы кыла, кейинен келген машина муну көрүп үлгүрүп боло албай, үсүп, ушу машинадагы башы адамдын аммасы ярылынып, эгер ярыланган мышта катнашадыз кеп чыкты. Бул мышта болгондо, мушу кейинен яндырып, туташтыкты бесип, мушу Yönüş özgertken muş maşinığa bütün meslet atıldı da. Şunu şoför dostlarımız herkes bunu sel karışık bulmaydı.
1: Şunda ahvalla bu kaldı ki dostlar şu muş noktuğum alaydı dikkat kıgaysıla. Yeni bir sual ba Mehmet ne ahvalla bu kaldı ki dostlar şu muş noktuğum alaydı dikkat kıgaysıla. Yeni bir sual ba Mehmetcan sakçıyım şu yukur süratli yollarda hem de meyli Katına sahçılarımızla vazip icra kılan vakıtta bulsun. Yakı bu mısı biz emdar kayıs programlarda şu yukarı süratli taş yollarda yürgen de çarçap yaptı mı bu eğitmeslikini en köp takitleyimiz. Hem de uzun yolu çıkanda bu naitti muyum orunda durdu. Çarçap yaptı mı bu leydeştin kilip çıkıvatkan şu katnaş hadisi mısallar mı az emesko. Hem de şu katnaş hadisi dili olarak birleştirip durup yeni bir gittim. Bu muyum noktalarını takitlep ötken bulsunuz. Çünkü hem de abay biz programını bir şeydim de bütt Tokamdım şu devlet bayramlıktan bir ilişmez gülümü yitip gileydip kaldı. Yerak seferge çıkıdığan dostlarımız mı cık. Hem de dostlarımızdan bir hatırlık üçün yeni bir müştah. Muyum noktala bozsa bir takitle bütken bozsanız.
0: Buldu. Vücu Kursat Taş yolda bizden tevelkimiz mi? Yıkındı müştah kep çıkan çarçap atın olaydı sevdiğinde kep çıkan katta şartışlarımın ait az emese. Alıkı. Sen bu şu aldan kaydı takı. Bir piyade. Hem de bu adam. Şu Kursatmış Şanşahı Körük'ün ki etrafı da üyesi aşağı etrafı buluşmak mümkün hem de şu etrafı maşinini düşüp de hemen minup Körük'te öt gitmen o deyip şu Körük'ün aslıdan kilit vatka vaxtısı da kendi tarafından kilit vatkan bir otomobil hem de küçük otomobil de bir men bağıracağım küçük maşinini. Kit pırıp da bu küçük maşinden şopurma hem de ne kadar şuraya gelgen de uyku baskandak bu maşini kıyıp verip de yolunun çeti vatkan adamını sokup koygan. Adamın hayatımı şu anda qattıq soqulğanlıqdan ketip qaldı. Şuna hem de şoför dostlarımız da edonumuz hem de şu kursat taş yollarda meyli özümüz maşine edeyle yakımız şu atraptım alıqı uyumuz şu atraptı bop qalsa ergiz mu müşü müşla qartta sel qarmaslıq kerek ke şu kursat taş yollarda. Men öt gitmen go dep oylap şu kursat taşa kirip qalmaslıq kerek. Şu kursat taş yolda piyadlarınki velosiped yoki Sürat çeklimiz 70'ten tüven otomobillerine kirşi çeklendi, kirşi bulmaydı. Şu an buna asaslık yani ne oldu dediğinde, şu çarçap otomobil aydaşının ki zeyni desek, şu kursat taşı oldu, hem de birinci de maşinin ki yürüyüş sürtü naiti tıza, tıza sürtü mağandı o, şu çarçap otomobil aydaşın adam üzüldüm başka, başka maşinlerini kız kaydırıp olamayla, ikinci katına şahadı sikip çıkıdığan, ya ki Көп автомобильдердин арка аркадан сокулуп кетишин келтирип чыгарылган мисалы чоң катнаш адыс кеп чыкты. Шуңлашка ушу Жукурсат таш жолуна кетип аткан убактыбызда чокумуз чарчап автомобильдин айдашына алдын элишибиз керек. Бунун үчүн ушу яндан башты дегендек жолу чыгышты жирак сапарга чыгыштан мурун арамды жакшы арам элиш керек. 8 саат уйкуга капалат кылыш керек. Машина дегенде жүк машиналарына нисбетен бу айлыкка жүнгөндөнки Элекке машина бекитилген GPS-та бу тешрип турду. Ар төс саатта бир кыттым чокум 20 минут арам менен машинанын отуна жүрүп, арам менен маңмаса у кени немеде тешрип маңгачка аларга
1: кайдыгы мохлап болду экен. Кайды
0: кылып болду. Анда кичик машиналар дегенде эргиз бу 4 саат кини кылмаш керек. Кичик машиналар техим убактын кыскартыш керек. Адат 2 саат, жугурса таш 2 саат маңганда чокум бир арам менен мүмкүн кетип алгандан кийин токтоп арам менен мыңымызды сагитип анда мыңышыбыз керек. Шунда болгондо анын жукурсат таш жолдорда чарчап апнолайдашын алдына алып болду.
1: Булду рахмат достор демишү. Өзүбүздүн бейхатерлиги ва башкалардын бейхатерлиги үчүн жукурда Мамэтжан сакчы деп өткөн ноктолорго алайды диккат кылышыңларды чын дилимизден үмүт кылабыз. Бешин субумузга карайдыган болсак досторлорубуздун Навады правыдын 12 номер тартылып кеткен ахвалда такси айдаш кәсипкарлык кинишкиске таасир буламды деп сураган достубуз бар экен Алижан. Билдиган досторубуз бир түшүнчү берген болсаңлар, бир аз ыйлаганлыгандан кийин достор, яны программабыз

0: mana bu şunda naqşlardan biri kobletni anlaşmı men qoymaz bazda ha. Xoş məşhur atış sözləb qapsız bu gün.
1: Yox, soruyam şu Pentan. Aşağı obor bağışlıdan yeyimden kurgaz sıfır sırası kaçırı bilen mi şu Şuna hava ağayınlı sana erken tarafı kalan mağa girmişsem ama çocuğun bazarının sırası örgü çeken o anlayan beklesilap getirdim
0: Buldu buldu şu jirakta Uuuuf çir beri vatkanda kılısız Avazınız bir kilodu bir ketidu Sayyoli başka evet görüktü ötken ne yağı Cenab'dan şimal karavanın bayamı etkizip tıkken he Tohta ahun efendi.
1: Ay
0: paktı derin ha, kivez derim ay. Kivezli yeg derimiz paktını alımayız. Takatmağa vakti de yağın gıvet takatmağın tohta ahun tohtap gıda. Ne de köydünüz mü ne?

0: 那这视频好不烂，抖音都爆满啊！만나드성은마시콜라죠야간지발이캠마다이드죠뭐Biz bir dem dikin doyunda yak şifin havda av adıl sosarının udıldı ki şiyyü doğdu uşağıdı bir vası göz çıkılımız. Ha, onun da Zöhre Kerem, ha, Zöhre Kerem, ha, Roşan Gülbasit, ha, Roşan Gülbasit. Özemle aksi men badaydım Mahmut Can makul. Meytan toşuydugan balla ama meytanın bir veymeyi toşuydugan balla bir astırak menle. Beycan oturuyordu bir toksikil 40 sürat bulan emdil yolda ötken bir kızın sokup etti. Bak iğir bombası bir kıtımlık adisik sebepçi baldı deydi. Kulakları koğuşun da kuvvet kimiz ba, kanda kısak bula ha. Yalgız kişilik riyaset mi alta ka harma gayl dep bu. Ay bir yarım saat anlap sizle harma sakız mı? İki saat oturup harmayım ben. Manın var.
1: Her bir tema şimdi kapakçını aldırdık yoldan koşuyorum bir sıra
0: var. Ay Hoten de anlamaydı, anlamaydı deydi bugün birisi. Ay anlaydı, Hoten de nurgun dostlarımız ba, acayip anlaydı. Bazı anlıklarımız şu vakit münasitle katnışanmaydı desem işanmaydı bana. Cüret mi? Hoten şehir bozuyor, özdeştiriş yolları koşuyordu işler avanken. Ahir berip de Zöhre Kerem Rüşengül Katarlıkla şahı gülü de. Ha şu koyu vessek bari de bulmasa. Bir şey bağlanan diki amal yok. Şarık taş kaylanmadın gelip Hongsan çıkışı kızır avanken demek istedim dedim. Mandak deyimiz bu oran taksi ya mandak deyimiz. Karkaş kaylanmadın desiniz o karkaş aylanma kayada. Meltaka kandırak tutun az İslam kamının yumarlarından bre terimini anlamaylı mı dedim. Ey men yaşka çoğuyup kaldım de. Şuna bre terim desenle taza isimki kemmeyi batıdı. Ey bosa yaktırıp anlaydıgan yumarlarınlarının temizini yollu vettinle. İslam kamını dikziyilirim sile vallahi. Üzanlamanda bir yumar desenle şunun karta deppes kandırak bula. Tortaksi 5553 Süney Amra yolu hoca zendin Cumhuriyan Allah Kraman Gönüstü maşalla tostup getirdi dedi Cuma valla faydalanıp kalaylı mı ne bir gün de maşalıp tostup çıkıp başlayıp yüzler başlayıp da yolla
1: Nur Yukarı bir ise maç sinyallı olmuş Binte yiyenle aldı koşuyor işte maşalla çöpe
0: Makul telki takılır ne buldu umayıp getirip siz o Telki takılır namlık nakşını koyup besek olmaysanız tokır bulam da Ablet Hoten taksi anlavatımız ay etti kendin keşkice deydi karşalımız ay. İsil digen dostumuz çıraylık nesleğe karış közgü hazır. Yakşı işlanı oylaş köngülgü hazır. Köngül bilen közünün tenkülüşü ömürge hararet de bizdu. Bizden veyşin salonumuzga hikmet hatirisi gemez. Mutellip.
1: Müftü Erkan'da varlığın sizlik kısmınız var.
0: Sizlik mi?
1: Biz şu küçük vaktimizde seyşen kılıçtı çıktığınca yatıştın kim tel olur çıkmışsa yürü çıkmayız ise kapağınız deyiz deyip yok yok deyip de radyo stansını seyşen kılıçtı çıktığın kılıçtı asasa radyo koymayız geçme ama.
0: Ba.
1: Kılıçtı şu.
0: Tor arkalık takıtıl oldu. Seyşen bükünü normal takıtımız tor arkalık anlasanız boludu. Anda her seyşembe günü şu üskünlerini bir asraş, remont kılış, onşaş, tekşürüş katarlık akvalla buludu. Silahı tekimi süzük, süpetlik programlarını takdim kılış için bizimki ork septiki hadımla manumuş hizmetlerini işleydi. Lauta devlet öyle 30. liniyesi küyütündün ürümçi karapmangan yönlüş yolları avandı. Başkala ögüllikte maçla bayramlık demalımız ise mabalı demelişlerin ötküzüp onu kayıp gelip yaptı. Netçim bek uzun bak gitti ballama bazı uçurularla niyet güzelsek ya. Altın doktor hanım aldı da maçla köpken diyen uçurunu boran taksiyedin tapşırıp aldı. İş kılıp akamış programlarınızı anlasam keyfiyatım tanışılıp kalı diyeceğim mu? Ötken mi diyen de kondak tanışaksız keyfiyatı yüzsüzdü ki bu. Yap yaş turup karan. Boptu boptu yakşı yakşı. Meltaka yakıştırıp siz mi maral besini uçur verdiği hiç kim yok şeydi. Ba. Ben besem bu kadar maral besini uçurdu. Siz bulsanız besiniz kızgın karşılığımız mı ne? Ben kaç kaya diye mozdozluk kaşanla avatım ya. Tuk. Mıkkı kıptaydı. Sisim olunun aldım. Mitçi de tasıp gitip de mevlütka deydi tortaksi. İsmice makul.
1: Ben canım bir padım böyle üç gün o kadar

0: Kadirli kanlıcılar, devamlaştırabatımız programımızda 19 minit ötü, 20 minit az kaldı ya. İşte bak yolda koşulun işte maçıla intayın çıktıydı. Doğru taksi, fıçar taksi, Niyaz. İsem ki arkam bağ mı dedi. Ve ben de arka yok, ağamcı var. Doğru sorur musunuz? Biz de depremedi İsem kim?
1: Hemen yeni şehrin karat mandim yolu asa asa etmir alalım.
0: Makul, rahmat. Belki yakıştırdı mı? Üyüşçe balıçak yakıştırdı mı? İsem kamdan kaç kaya kaya vaktim bir doğru person zulattı dedim. Ben yakışıyam de İsem kam kaçan bağım boğuydu kaç kaya. Hey, ben kaç kaya bağım diye. Kaçan bağım. Oy, muşu yaş vakitimizde uyan kuyup cık bağım. Nim boğan uyak birip. Hey, nim bulattı yaman kızık işlak yolukkan. Mesela kanda kızık işlak yoluktunuz. Hey, mavu bir kini uyan kuyusunun aldı da mavu kaçkayının bazarlarını pekırap cürettim de. He. Kanda oldu. Hey, bir ayal belik siti ütüptü ki. Nim buldu şunu olan belikı karap şölgeniz yıkıp tutunuz mu? Hey, yık. Ben berip o ayaldan sordum. He, o ayal nim dedi. Ve belikini kanda sattınız desem, ve İsemke kelini, aziz mihman bop kapsız, bir tal belik beş koy dedi de. He, şunu ona siz bağıt alışmadınız mı? Ve bağıt alışmaydıgan İsem mi ben? Tazı talışıp deme. Kanda talaştınız? Ve işki koydum beysiniz kanda bula desem, belik ayal türüp gitip, ve İsemke işki koydum, ''Avı eriktin tutup isle'' deydi o. Şunu ona kanda kıldınız? ''Ve kanda kılattım. Öz kısatka çınra koğan diken, bolu yemeği dep kettim de.'' Şunu ona kettiniz? ''Ve onun kendinden bir onar seti batkan balı bakı. Ve onarını kanda sattın desem, ve İsemke kilini. Ve onar tatlı kanar ama aç kuz pulanmayma'' deydi o. Şunu ona siz nim dediniz? Ve nim de ettim. Onda olsa açıqdı işki kilo tatı. Belen de psuzgu. Ve belen deymen de.

0: Bəzi şu almaştırıp koyduk doğru geldikken Kaşkaya'da 87-8 Cula'nın aldı da Kızılçırak təsirde maşini köpürek deyken uçurlarını tapşırıp aldık rahmet. Yerken de paktı deyip anlavatkan anlavatırımız rahmet. Meltaka mümkün bu Kepte Han'ın yumru. Kepte Han'ın yumruğunu özemeyen kız değil olmaydı. Kızlık çıkmaydı valla. Kim bir zükre eşkimiz kaydı bir diyalog kılımızda da vakit yetmeyi ketti bir doğru düşününle valla. Salam Mevlüt Aka, ben gümüşünde kuşal kurem yaş hem baş duruşunuz ümit kılımen. Kaşka yenişe oy yettinç kent türüp anla vatimen deydi Dilşat Rahmet. Sizden mi yaş duruşunuz ne sağlam duruşunuz ümit kılımız he. Luşenci kuş yülnüşte ravan deydi. Mahmutcan taksi halk yolu körgüde nenmir kekçe maşallah bize köpte bize nügün oldu manım abala. Hoş yeşil degen dostumuz yolukçörü bireyli ama katnaş programısı boğandı iken yeşil degen dostumuz doğru üyde anlavatkan buluşanız mümkün özünüz yakış gördüğün mezmullahını yollavatsız ama o katnaş programısının ki karakteri özgürüp gitmeyen bolsa balamdı Kurbancan İsam kamının çakçaklarını alıp set gülüp deme taksiye de git parattım özem bile özem dedim ana yakışı tılsayım
1: alamat teyze alamat teyze.
0: Vay rahmet sizlere yargan bolsa ha. Tılsım rahmet yumruğunuzu tapşırıp aldık bura özgerteli. Yekan Gonancu'nun aldığının katnaş idarası tarap karap menişten maşallah bir kadar köp deydi. Cuma em dufçırlığını yanılamasak bu mu diye anlık uçulu hazır. 19'dan 30 mi tutuptu. Şa yavatkalla kaysı cibodi yetti diye itti de. Şüphin kavda tek başlanmadı. Emde başlanıp kalamı ki men keldim keçikip kaldım set tuğumağın dedi. Set tuğumu da ayka yayık olağınızın nurgun inekten işçedeki çiştusa argun huyca aşırı taraftan maşını cıkırak aka dedi. Makul gong huyca onun üstü tırsı da dedi. Merziye bana hazırlıkçı itibaren maptı baldırak yolu çıksanız olmam da şayaydığa adam ha sizini saklap durdu şaçıla. Azatlık Canobeli Canop'tan Şimalı'ğa Ravan, Yüzyıng'a Gharip'tan Şarık'a Daven Şimalı yolu kesişken Kızılçırak'ta Abdümabullah Köprak deydi. Kaşka'da normal çıkıvadı da Püçür yolu avatkan barlık anlı kusurumuz rahmet. Ettegendin keşkiç bütünkün çıkamda FM 87-8'de Kaşka'ydı ki Hüccet İzbirayim o. Ballı Kaşka'ydı ki ballı bir Dabber olma bütünkün çıkamda bütünkün çıkıdı o. Gönüşüyle bugün back test taptanız cuma. Kaşka şinga tada yolları ravan deydi rahmet. Abudu degen dostumuz Cunsan yolları da maşallah biraz köprek alaydı tostuş yok degen uçurunu evet tuttu rahmet sizge. Bizdeki Vision salonumuz XG 1074 Uçurlarına toktap kalmışsın. Bir uçur kese birini iki uçur kese ikine yetkizimiz. Hem de hat arkalık yolu sağına uçurumla en tez çıkılık.

Qıldı bugün Şipin xəbərimizdə bir meydan bevas gözçümüz var. Seltir bevas gözçümüzünü başlaydı. Körüş onların ümit qılmaz. Ama avtomobil toxtub, şiyi dodoşağı kirişini xalaydı qalabı ise kirşanlar boludu. Nəx meydan sürətlerini bizge yollaşını unutup qalmağa isle. Onun başqa Pəsil şirketinden Pəsil Ram Dengici işçimliğine alayı tavsiye qılımız. Ama iğizini içip, şikili kodunu salmaq sanla, katlı mükapatla var. Bunun şirki çoğraq mükapat olsa, dövültümüz Putul komandasının köz görüngen mahiri Bəhram Abdivili'nin müsabıqısını nəq meydan verip görüp geliş. Berip geliş ayrı plan belti yatak tamak, əmimiz de Pəsil şirketi öz üstüge alındı. Onun üstüge Bəhram ilə xatiri sürək çüşüş pırsatıgı yerişələk islə. Onun da başka Bəhramın imzası düşken Maykağı erişiş pırstıge pırstı bacı mı? Bana müştah mı kapatla? Endi Avtomobil Klubu paletimizde Molli Girin Abdullarını tavsiye kılımız. Molli Girin Abdullarını namı kulaktan kulak etken pulunuzu ticadığan Esil Abdul de tarifleşke hakikaten tariflesek bolu da erziydi. Telefon numara 13-5-9-75-75. Dövlət bayramılıq dəmirli işte uzun səpərgə çıxıdığan dostlarımızın ki ətik vaxtını çın tutup avtomobilini bərək qor təkşir tüyüçünü Abdul almaşdırış vaxtı doğru kep qalmasa heç işkilənmək Amraq avtomobilığa Molli Girin Abdullarını almaşdırışını tavsiyə qılımız Molli Girin.

0: Dostanın fikirleri pek çıxıb getibdi. Səngi çatırab deyirlər hazır çıravan. Mavu Sayfiyanın aldıdaki mehmanxanın aldırdık yollar avan dedi. Hazır dostluq mehmanxansı bub getdi deyim armalarım. Dostluq mehmanxansı ya bronqı ismi özgərdi. Armalar məşək bir qarıydı. Eysa can deydi yoxa şangçanın aldı qoşlini yedir avan dedi rəhmət. Avazı quşuruladın.
1: Qarizlət bir tötürə səsilə yoxa harbi yedirəkən sən şu cilofonu aldı qoşlini yedir avan.
0: Pəsil Ramış kimliğinin sürtü bu yolla pəsanla dedi. Pəsil Ramış kimliğinin sürtü. Bizde bağ mıdır, muşu mudur, he? Muşu ki. Bana ben bu... Ekber o de, Ekrem ya, aynı vakti de bana neminimi yolla tüpsiz ki, he? Denci, şiku işçimlikini yolla tüpsiz ki, bana. Pesil, denci, cı, yin, yo. Tenerket işçimliki. Evet, koyduk. Maşını köstüp, Allah bazarlar kırsanız buldu. Paxtının bağısı ne çıpıl bulu atkanı fıkı bakaydı gendim deydi. Setevil iş bağısı mı, teyir iş bağısı mı? Şunun kartama o, paxtıkarla bir cevap yazan.
1: Beni zeytin de bunu süre arda sökeriz, nasyon baza kıramanın sapsın bula imtihan ediyor.
0: Makul, salam. Sayat meslekçiliği, salam sayat meslekçiliği. Xanşiyu sayat meslekçiliğinden iştipak görükünün astı tosilip getti de püçürüllabdı salam. Biz Qashqada torda anlavat kıl iş gizil boldu deydi. Radyoda anlısanlan boludu 87-8 doğrulab. Turamet abla Xoten Gumun ayısını ait süzük çıkıvatı deydi. Yücün geymi tosal diye mevlüt malim deydi. Ay kıyayı. Bu tosalı diye yücün geymi anda vakitlada. Pahuy.
1: Ben onu çıkartam. Ben onu Kristin nasıl söyleyemedim? Arkadaş, profesyonelim, arkadaşlar sizler kovat ilgileş. Şunun işte kız söylemini söyleyen işlem kes. Arkadaş, ifa şu protokolün için, eskilik işte kız söylem ölçümü kaç oldu? Şunu bu bir vakam bu sende. Yaşmayasın diye.
0: En de aynı vakti de muşu mesele gelmiş taksiyle abla okşa işte gendi. Tur taksiyle. Mesela muşundaki ahval aslılarda kandak hesaplanıdı işten kılış hakkı. Siz bir mesele yoluk bakalla bosa bir cevap begen bosanla ben ma hakkı da tazı bir inik çüyençigi iyi emezken ben cümü bir de radyonu üçemeyi kulak silen belkim yakışı uçurur kip kılışı mümkün. Paxtının setiş bahası 8-9 gece nem digen ki bu? Teriş bağısı 1 yuan 5 milyon ışık koyuqca. Setiş bağısı 8-9 yuan geçe. Teriş bağısı 1 koy 5 milyon ışık koyuqca. Şunda ama. Ma Ekrem 235, Ekber 235 koy. Mana taksi tortaksinin 235 yuan okşağı açtaydı. Cuma.

0: Бұл деп әл сол сарай қарап маңға үліністі. Рәна тосылып қапты мұна. Пақтының теріш басы бір келосы бір көй етті мұ. Оқшымайды ке. Сетіліш басы бір келосы сәкіс көй ішкі мұ дәйлі мұны жұмы. İtibarıyla Tavuzcan'dan da baza yok.
1: 85 kö, 87 kö, önde 90 kö var, bulardık kö, 85 kö patladı.
0: Ben hemen daha bir sanlı 235 kö değilsin, bir sanlı 85 kö değilsin ya bu.
1: 85 kö, 87 kö, önde 90 kö var, bulardık kö, 85 kö patladı.
0: Oy, bu sizlerin bahalını al, tazı duraksız gücüm ağabey ballasın. O adıl sol sarayını aldık, yol akvalı kandarak dödeydi o. Adıl Sol Sarayı'nın aldırı ki yolu akvalı kandırak anlı kuşlarımız. Merziyasız bir fıçır bir yutana şeyden.
2: Kızı şeyden ben sağın yapılı, ben 12 yıl okulamdı ya.
0: Jigeş kılıp. Benim
2: için yok kaptan yuktırdı, teşemmet doğu.
0: Bulağım tosulup kaldım ki onda o zaman. Adıl Sol Sarayı'nın aldırı kandırak merziyaya derhal cevap bir yutana. Zühre Adem şahı gülük etti mi? Vay aşında dedim ki Rozali şahı gülük etti. Hem birden dikin. Bizden ki şıbın kavramızı aslanla. Bizden şıbın kavramızı aslanla. Ha? Kandak, şanın kandak bulduğun ne? Şu vakti de Zükre'yle ama o kız anlığışla bilen birlikte hepsiyle görsüp koydu. Oşurcan ama Behram şimdilik, Behram şimdilik emez bu. Ram şimdilik, pesil, ram dengeci şimdilik. Evet koydum sırtını görüp baksanız bu. Ekrem, Ürümçü bu kızaldı taksiyle. Tor taksi, bekküp, heride yok dedi. Ürümçü bu kızaldı. Mamtımın tor taksim 235 som debdi. Boldi talaşta çıkmayın onda az. Qashqa şehir Tianshan Garbi yolu qoşulmuş Ravan deydi. Hop degen dostumuz. Abdikerim Yavaş 35 yaş öz qalam qaş.
3: Taxtının başı Tirispasi bir kö altı bol kütrayılıp kerwatmi.
0: Oqşaş bolmaydı ki anı olsa ama şu dairede dep çansana bolulu, jumu. Meltaka yaxşı mı? Ben ayalım kalmış radyo arkalık rahmet eteydiken. Bulan bulan mı? O mu işten şu maşinle edip öyle mi? Andaya bir gün toykanımız 20 yıl boğan günü edip. Buludu ki yürek sözünüz demem siz bir rahmet diken. 20 yılının yağı aileniz için, ballarınız için. Hakikaten hem de cepha çekti. Şunda ki ondak boğan dikin deyme. Siz bir yürek sözleriniz diken bolsanız, ayalınız anlavatkan bolsa, şunda mı? Ayalınız mı hoşup kitabı gidi? Hem bir eğiz rahmet etsem bulamı deyip size arası buludu buludu. Onda olsa, gini, yürek sözlerinizi eğitim ulaşanız için sizge az dolu fırsat verimiz. Yakşı tileklerinizi yollan. Onun kendim biz radyo arkalık hep güzeli. Bir işini sorsam 16. oturunun aldı da bir neçe vaktinin ayakı garipin şimalığı kondak gibi. Okusla dersini düşkende maşin toktak kıl bulu atkan. Tönüngün başlap maşin toktuk bulmaydı da püçür geldi. 16. oturunun nispetten ne de maşin toktumuz de. Ma aldı durak toktasınız buludu. Üyegi cık maşin mi patmamdı ya. Eğer püçür kegen olsa şu boyca bir durak kıp durun. Ya bayam katlan sakçlarımız de soramam hapsıyla bunu. Yine bizim bir inekla bakaylı. Eğer vakitlik toktup, ip getişke ruhsat kılıdığı meninçe. Uzun mezgil toktuğuyla şanlığa, meninçe ruhsat kılmazsak mümkün. Şüphen kağıdı cıbı aşkıl tırıptık Zükre Adem dedi. Bana başlaptı onda asa. Şüphen kağıdı bana nek Zükre Evlen. Roşan Gülüşküsü Adıl Sol Sarayı'nın odalıki şiyi doğdu aşağıda. Zükre Navatran köyüne keyipti. Roşan Gül basının ki kimini tesurla beremedim. Özanla körü vasanla bulduk ya. Cuma anı okucuların. Alımcan. Bir nurgun materyal yolu tıkapsız. 336 som. Bolde 335-336 som etrafı diken o. Jöli gonsu körükünün astı tosulup gitip de. Deydi eykı yayı. Zükre bilen Ruşengil başlap gitip de. Cibu olanı edip. Ancı mınca eve atıp duranla. Merziyen'in uçurda. Adıl Sosa.
2: Adıl Sosa reyni aldı. Tırıstı da.
0: Tırıs. Cep bir tırısı dediğin gibi ne günü yapsız ya Merzi ya.
4: Hani? Adıl Sol Sarayı'nın
0: kutu. Rast tırısı dedik ya. Şirali İmamına körü yutuptu. Melike mi körü yutuptu. Onda olsa barlık dostlar. Melike rahmeti ama o şüphen kavranızı dostlar çemberkinizi çıkarıp koyupsuz. Barlık dostlar hazırca şüphen kavranlarını iç yap. Şiyi Dodoşa'nın aldığını bir körü yapsın da ama. Şiyi Dodoşan'ın ki aldığında bir kör onunla işçi gibi seltir başlayıp gördüm.

0: Biz zaman afçırlığa mı toktumaydı Adil?
1: Konflik öğretmenin hafta hazır mıydı?
0: Makul makul. Yol haber bire Longchan köçesi Altınbulak taraf qarap manga yönüştüm. Maşini bek köp tasış bağdaydı. Korludun Ayımgül. Ha korludun Ayımgül. Vay korludun Ayımgül. Korludun Ayımgül. Uçurlarınızı hemen okuydu öyle bir gün. Şinçin canı bu yıldım maşini köp sel tasış bağdaydı. Korludun Ayımgül. Endi Ürümçüdün iş doktoru Eykü Yayı.
2: Ben şunda kartak mevzuslarım, Mindalo birinci kez tanışma aldım o Ravanken, Dantamo, Ravanken şunda.
0: Yakşı yakşı Ravan bolsan, Mercedes lıkkı da edip, Adıl Söz Sarı'nı aldı, lıkkı da edemek çok şeyde kalın karganda ya. Hoş, Merziye hazır kıça, Şiyu Dodoşan'ın şikir bulamamdı, Adıl Söz Sarı'nı aldı, yıkır tosıl dediydim ona. Şüphen kadar, bu aşkıl turup tuğu, Zökre Adem de, şunda, dedik ko bayat yağı. Şincan'daki en isil temli izleş pahaliyetimizde katlaşkan Adıl Sosari'nin odildeki Şiyu Dodoşa'da Azır bir meydancı baba şaman yalgız levçü mülazımat kılıvatı mən Armalarım iğizanız gınavat tepsiz gokandak Nemi de geldiğim için iğizim gınavat salısız Abdurrahman Şemşer
3: Yaşım oraya zetle yukarı yelten ma Hüceyim dağdo Hüceyim deylo Koysun yedir alan seni
0: Makul Çırak yandıraylı, çırak ustamlı deydi. Yok, hazır çırak yandırılığa vakit olmadı.

0: Buran taksi, men toluk içtin çıktı.
1: Hey, içtin çıktı, içtin çıktı, içtin çıktı.
0: Mane Buran taksinin. Buran taksinin hazır kıyısı yatmış o. İçtin çıkıp, huvalin köyrek, balsan yolu kırıp, manga yılınıştı, bek toslıptı, digen uçurunu. Yollaptı mına. Kine dostlar yana devam noktarı değil, en yeni uçurda bulan katnaş kayısla. Şimdi biz Örüm şehrinin ki şükürlük avarayı, malumatını bir yetküzeyleme bayram mezgilde. Hava rayı kandak boludu degen uçurlarga çokun mağınlı uçurlarımız kızıqıdı. Aldı bile maa torbet içilgıçı boğan aralıkta biz ama torbet tazı içilmadırı bir gün. Umumlaştırıp uçur bereyli hava raydın. 9. ayının 29. günü yine bugün keçedin 30. günü kündüz geçe Canabı Şincağının garbideki tağlı kırayla. Hoten vilayetinin Canabideki tağlı kırayla. Aksu vilayetinin garbi ve şimaldeki tağlı kırayla. Bayınqulun oblastının tağlıq rayonları, Qatırlıq çaylarının qısma rayonları, İli Derya vadisi, Bortla oblastı, Tarbağatay vilayətinin janubi, Şeyxanzı şəhərinin janubi, Ürüm şəhərinin janubi, Sanjı oblastının janubi Qatırlıq çaylarının tağlıq rayonlarındakı qısma çaylarda azraq yağmur. Dəniz üzün oturhal yuqarı egizlikdəki tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yəki qar. Qızılsu oblastının tağlıq rayonlarının qısma çaylarda oturhal yəki qatıq yağmur və yəki qar yağır ekan. Şincan'ın başka cayları da hava uçuk bazdı. Bulutuk bulup şamal küçü anç zor bombaydı iken. Ma hava rayı torbiktimiz bir gün içilmeye kaldı ma Ürüm şehrinin şükürlük hava rayı niyet güzelsek. Umumlaştırıp etkende hava rayı başında kırık buldu iken anı uçula. Onda olsa ma o yenge gen fışırla niyet güzelsek Abdurrahim efendim. Bolda bolsun. Ay kızdı, may kızgılı menip çürüp sizde en okşaş ha. Bana Eysa Can toluk körübatka okşaydı. Şuna ola fıçırılır onla sel toktap kalan çıray. Hem bunla hazır şüphen kavramız diken sizlerde. Bu güldestilerini kötemeyi kesenle mi bop diken. Güldestilerini götürüp ki be hoş kıl etip sizlerde bizden kız riyasetçilerini. Kendi bayamka ayalımı rahmet yetimediği anı uçmaz. Biz bir nakşılar bilen bir minit olsun bir da mürasım tuyğusunu şekillendirelsek cim cıtıp gittik bu dostumuz. Yeni var mı kan size?

Abdikerim yava şahim abdi tekde. A berip yemeydi o acaba ne? A ornini, muhitini, kandak kırıdı. Emmin köz tıpıp onun kaydı yemem da. Abdikerim yava şahigen gülgürüp kredi gemet ağzı ya.

0: Necatid baba gonghui körüknün ki üstü astı 6. oturdu mektep tarap karap manga yönlüştü maşin intayın köp. 6. oturdun Tavuzcan'a koş yönlüştü maşin intayın köp. Tep uçur yollu yaptı bana. Ahmetcan.
1: Biraz yaptı top kaskaydı oraya kaskay konser nasi cinsi har nasi karap manga yönlü koş yönlüştü rağın ha sosuz yok.
0: Makul rahmet. Abdurrahman Şemer.
2: Mülke müşü yılkarı versen dumbacakı yolu.
0: Dongbaja koyuyorlar şimdi ama. Cenab-ı Azat koyuyorlar ama koşuyorlar işte maşini köp. Sel tosluş yok. Maşini köp. Sel köp leken tosluş yok dedi. Paydalanıp kalanla anlıkçılar. Kaderlik anlıkçılar ama o hızmet vakti özgürüş buladı. 10. ayın 1. günü 7. günü geçe. Devlet bayramılık demiliş koyup bir yerlerdi. Şimdi bu ayette bir gün işle ve sanla 7 gün toluk demalarlandıgan taş yollarda yol yürüyüş haksız buladı. 9. ayın 28. günü Şincan yol doğru veyşin amivi supsu da 2026 yıllık devlet bayramı mezgildeki taş yol katnişi mulazimet körsetmesi ilan kılındı. Devlet bayramılık günü keştemezsen eğer keşte minayıp hak ilvatka vaktanlardı öttü onla. Ne kay 10. ayın 1. günü özgergen vakti da hak ammaydığa vakti doğru kip kalsa hak ammayı ötüp gitti doğu digen gibi. Kaytıdığa vakti da hak ammaydığa vakti kırdınla. 10. ayının 7. günü 24 yani 10. ayının 8 degen özgerge vakti de ötüp kıp kasanla hak eğlendi o degen gibi. Bu ne? O şuracağım o cık çöndüken saatlerini bir yerlerden tipi. Bizim o hareketimlik programımızda adep kilovatımız. Maşı boyca tutuyla anlayacağım mı?

Onda olsa hazır 19.58 minit etti. Seltir vakit doğrulaş ilalarımız buludu. 20'den anlamadım demem ona. 20'den 5 minit ötkende. Yolukçörü begen anlı koşturumuz. 20'den 5 minit ötkende. Yolukçörü tuncu bulup yetip gelen anlı koşumuzga. Molli girin aptıldırdım. Bir ton mu kapat vereli. Uzun bulup mu kapat verme gelin. İnsanla açan tutanla. Molli girin aptıldırdım mu kapatka erişmek için bakın dostlar. Yani hazırdan başlayıp kızgınlık bulan uçur bagaj tosanla 20'den 5 minut ötken de tuncu uçur kegen anı uçumuzga tuncu uçur kegen anı uçumuzga molli girin aptalar yani 300 yan kımıdır ki molli girin aptalardan bir ton birimiz 300 yanı birimiz eğer 350 250 aptama bulanlar şu derecelik aptalılığa çöp deyip kalsa üstüge azar pul getip alırsınlar değil mi?

Hüseyin, siz telefon numaranızı verip duruyorsunuz bu. He? 13-59-75-75 mi Hüseyin Can? 75-74 inisinin kokudayım. 13-59-75-75.

0: Kaderlik anlatıla yollarınızda biz emra programımız ne anlatıla. Ondan sonra dostlarının kimi uçuruları biraz köp. Kaşkar ne yol kavri, Kızıl'ın körükü de yollar avanındaydı. Bu Ruşengül bayam ha. Vanda Gonşan dediğini Kaşkar'dan berilgen uçurduk acı mı? Şirali Ten Terbiye Sarayı'nın yollar avanındaydı buna. Cüyen yüenzi ting bol ya. Çığo ve imiyende çığo buran cinçü dedi. Bağdınız mı bağmadınız mı? Onda asa abdumma billa köp okşadı. Biz aynı vaxtır eşya toxtatkan. Gülnigar degen dostumuz biz eşya toxtatkan toq. Onda asa siz qaytıp çıxıp diyaw toqılıp adil sol sarinin yendik teng çarçağı toxtaydı. Onda asa balam da. Tusnam degen.
1: Mevlütka, mevlütka, onda avanları yoksa tulumu.
0: Yakşı, yakşı ya.
1: Kaşkaydı yol sarı, meşerden kaşkaya para, manga yönlükler, maşınlar bekliyor.
0: Bak o. Buldu. Tapşırıp aldık. Biz meşki ketim de öteyle. Şıtikulu. Koçulmuş yollar avan deydir. Ana şıtikulu kepti demen ha. Obdurim öpendim.
1: 74 gozunu yön kavri. Zarba alıp yet yolu. Abazanın kaldı der. Kendisinin bu yolu kızı kırpmadım yollar var.
0: Buldu bu uçurlağının mazır 2-3 minit vakti ötüp bitip kapti. Adil da sana aldı maşını intayın köp karıştırıp ravandaydı. Adil da sana aldı da. İntayın köp gene adil da sana aldı. Lekin karıştırıp ravan kacım. Tor taksi ablimit.
2: Mevlüt canım taksi yolları ravancım.
0: Buldu. Bayama telefon numarını sormaptık. Şiyi dodoşanın ki. Ba şipin kanı körü batkan dostlar, şi Dodoşan'ın telefon numarını bir inıklap veren ama Gülnigar hazır bayırıp piken. Maşin toktama, kakşaydı. Kanda kop ketti bu. Kaytip çıkıp ma Dodoşan'ın körük nasıl diye otoklayıp Adil Dasan'ın kışı toktaydı. Kanda pahaliyat kılavatı sizlerdi. Biz pahaliyat kılmadık biz. Bir basit göz kılavatımız. Aygül Toru Taksi, kanda havalığın sayıldı maşinler bekliyip deyip sayıldı. Kaysu elini şey, kaysu bölü ki. Bir eyni kırak uçur beri basın. Zırşengil, ben basam bulamda.

0: Vay arzu bunu bir yer yollasanız Ruşengül körenmeydi. Şimdi ben haramızdan asır ki piyanlığı çöküyorlar. Lakin basanız tamamen bol olan. Aka Tiyancar aylık halk hükümetinden aldığı tostu şunda Uyghurcu mu dedi Şerali bir gün degen. Uyku sekşik bir tırgan buldu diye Molli Uyghur naptalarımı kapatıp erişip. Yingbingli o tarafta maşallah azırak köp deydi. Tor taksi Rozcan mı ne? Kaşkadın bir dostumuz.
1: Söz yetmiş lira mıyım yolu sürüyor?
0: He.
1: Na kaşka tarifler gibi bir şey gelen bağ doktor hazır ki Polatkan ablam da yol insan koşup geçen maşınlılık kıda. Abinin aklınızı buradan tutmuş maşınısı ötenmeyi sarap kurdu. Bu yol gitip atan bağırda soğuk ustamla anlamakla bolsa kapımdan maşınlarına 10 karakçıya kadar jırtarken bolsa aşık tutmuş maşınısı da üçgüde etken bolsa kaldığınızda.
0: Kaşka
1: İnsan bağışına bir yol bakalı tersi ayak tep oynayınlar kapımdan müşkanını bir yürtüseyken bolsa Allah.
0: Buldu. Şu yol bölgede turvatkan ustamla az tolu sılca ba bir 20'nin maşınsa bir yol bereyle bulamdı. Kadirlik anlıkçıla hazır 20'den 19 metre tuttu. 9. ayının 30. günü keçiden 10. ayının 1. günü kündüzgü çeşi malışın canının garbi. Tarbağatay vilayetinin canı bütük dağılı kırayla. Şehanzi şehrinin canı bütük dağılı kırayla. Sancı oblasının garbedeki dağılı kırayla. Canı bütük canının garbedeki dağılı kırayla. Hoten vilayetinin canı bütük dağılı kırayla. Aksu vilayetinin dağılı kırayları. Bayınkulun oblasının tağlık rayları Katarlık çaylanın kısma rayları azırak yamğır. Deniz yüzünün oturhal yukarı egizlikteki tağlık rayları yamğır arlas kar yakı kar. İli Derya Vadisi'nin tağlık raylarındaki kısma caylarda oturhal yakı katık yamğır ve yakı kar yağı diken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk bazı bulutu bulup şamal küçüğü anca zor bombaydı diken. Devlet bayramlık demeliş bağın sürü yıkılışı vatı da eti bir gün işilsek 7 gün. Demelişke koyup yerildi hem de dem aladık Allah. Her vakit avaraydı ki özgürlüklerine alaydı dikkat kılsanlarını tavsiye kılımız. Bizden şüphin kavramız pek az kırıp silacımı hem de 4800 zıptı. Dostlar şüphin kavramı kırınla, kullap kuvvetlap koyunla. Abireyim efendi.
2: Alimiyet yolu, kentsel mi yolu yoksa dünyanın yolu, yani kendisi kısırıp böyle kısırıp kırıp
0: var. Oy sizden bunu tosulup dükkettik o bu uçurlarınız. Səvi ist mama fürsət bop qala aka. Voy, sizə fürsət boğucu bu qaçıb getdikdə qa. Müşbunu fürsət tutmusunuz. İndi qaçış gedək amdi. Hey, yəni biz qıtımlıq fürsətdə biz bəlkə qızdan ağırlaşdırmay oğulla. Cibo bevas göz qılışımız mümkin. O vaxtda qanday amı qılasız? O vaxtda biz sizni təklif qılmayımız da. Danlık diyorum, bekle tosluk gitti, amal bu ayınlık menle dostlar dedim bana. Hazır tosluk ağır şeyde, bayam seller avan de kılavat etti. Adıl da sana alır maşallah, intayın köp dedi. Bizden bütün anlık usurumuz bir şey, adıl da sana aldı tosluk ağır da kıldı hocam. Tenşan vanka atırabdık yollar avan ki. Şimalı o güzel de, yani beygon, beyzen de. Mavu vlumuçi zenninki şimalı guançan, beygonçan da taksi lık toşak bakken. Deydi o, taksilacı kokşaydı akvalıdan karganda. Kaşkaydı ki bayan ki dostumuz?
1: Şu tuz maşinizin o yolda geldi o sağa kırtın köp rahmet. Maşina benim kendimden hazır aldım o öttü. Hani ki yeni aldımla maşinla ne açıp yok hadi maşinla ilaç var ki parti bozur oldu da.
0: Muşu derhalla şu kaşkaydı ki şu yol belki kıskalı kılıp bir davetine yani kaydı bir biz kaşkaydı ki dostlarımızga yol bir ilişki bir davet kılaylı bulamdı. Hazır ki yol belki ne ait kıskalı ha. Şimdi doktorhanı aldık yollar havandaydı. Kaşkaya'nın yolu uçuruk ya Röşengül'ün uçuruk. Şenkua Canobu yolları yollar havandaydı. Aaa bu da onun uçuruk. Lüüü degen dostumuz kaya dup kettiniz. Bekil tosulup sizim ne mi? 5.4 kilometre yol tosulup da midun. Midun nello karapmanga yönüş. Midun nello kayrılgan yol belik iken bu ha? Midun nello kayrılgan yol belik 5.4 kilometrenin 16 minuti bası diken ama A yol belki 397 metre atrapı tosluş bakken bunu 2 minutta biz boğduk sizi hiç kanca emezken etki tosluş biraz yığarak buluş mümkün ideye cahitte tayarlı kılanla vallaha ama doğru taksi abli mitnin uçuruyor.
1: Mevlütçe bir gez sorsa mazartın manlamış. Danlıktan diyeceğim nerede? Hayal şu an.
0: Danlıktan diyeceğimiz karanma yen en bağıtsızın tavuzcan karapman kayılmış doğru taksi ablim etti. Hem de doğru ablimi kendik yani hem nurgulları bilip ol diye bunu. Yen en bağıtsızın tavuzcan karapman kayılmışı göz aldığınız keltürüne sel dön mu amas mı? Şu

sizni ilida saqlayman nomliq to'r teatrining tashviqot materialini tayyorlayapti. Şirket Xalqaro Kasb bo'limining xizmatchisi Ulan To'xtasin muxbirga. Bu teatrning Patarda Jungu va O'rta Osiyo davlatlaridagi omma bilan yuz ko'rishadiganligini aytib mundaq dedi. Har qaysi davlatlar uchun har xil nusxadagi e'lon tashviqot filmi qatorliq tashviqot materiali tayyorladik. Bu to'r teatrda Jungu va Qozog'iston yoshlarining davlat qalqib kurash qilish hikoyasi so'zlangan. Ko'ngil ichish madaniyat va tantarbiya mulozimati chegara halqigan mulozimat sodisidagi muhim tur. Bu korxona madaniyatni chet elga chiqarish ham jilolantirish uchun 9-chi ayning 5-ida yana avtonom rayonning mulozimatchilikni yechib o'tish hamkorligini muqim olg'a surish siyosatining madadida Qozog'iston va O'zbekistonning asosiy iqlim taratqusi yangi taratqus supsi bilan yangi navbatlik hamkorlik o'rnatib kurslik programmani mustahkamlash asosida mazmun ta'minotini sijil berdi. Növbətdə Cungu Radio Televiziya Toru Qurohinin Şincan şirkiti Otur Asiya rayonunu cəmi 1185 saatlik Minin Altiyim Şincanın Tağ Deryalır Qatarlıq Süpətlik Radio Televiziya programısı bilən təmillidir. Şirkət Xalqara Kəsib bölümünün məsuli Elnur Nəbican mündaq dedi. Ananvi taratqudun yeni taratqu hamkarlıqı taraqqi qıldıq. Jungu Şinjan erkin sodısınaq rayoni siyaset əvzəlliki tayinib, nəşir hukuk sodisi programı tərcümü qılış, texniki mulazımıt qatarlıq ünsin mulazımıtı sodisini olgı sürüp, məzmunni çətəlgi çıqırıştın kəsbni çətəlgi çıqırışqı yüzləndiq. Bu yılın altınki yeti ayda Şinjan'ın mulazimet sodisi import-export umumi sonması bultır kuşu mezgildikidin 11.7% açtı. Bunun içi de şahs mulazimeti, medeniyet ve köngül içiş mulazimeti, import-export sonması bultır kuşu mezgildikidin 138.8% eşip, medeniyet mulazimeti eksportunun süpütünü östürüş, derecesini aşırış emelge açtı. Mesulat setişten mulazimetini setiş kışı bulgan ceryanda, körgeli tutkulu bulmaydıgan akli güç, teknika ve yiz kılıç türlerinin çet elgi çıkırılış tezilişip, Şinjan mulazimet soğudusu kölümünün sicil eşcidiki muhim küşke aylandı. Növbette Şinjan tibbi daşı karımakıdaki ikinci doktorxana bir punkit şekildeki halkara davalaş mulazimet kılıp, oldun gelişiş kesel körüstüşke hemra buluş, diagnoz koyuş davalaş, kenişip diagnoz koyuş, rasyot kılış katarlık halkalarını ravallaştırıp, teximi kolaylık, yukarı ünümlük çigra halkıp kesel körüstüş davalanış şaraiti yaratıp verdi. Doktorxana ambulatoriya bölümünün mesulü Liyaten mündaq dedi. Bir punkt şekilde mulazimet kılıp, doktorxanada diagnoz koyuş, davalaş bilen, torda yıraktın diagnoz koyuşkı tan itibar verdik. Köptüllük tercüme mulazimetimiz var. Çigra sırtıdaki kisellerge karta tordu keliştin, nek meydanda diagnoz koyuş, davalaşkı hemra boluşkıca, tertibini imkaniyetinin berice adilaştırıp, ularının kisel körüstüşüge birgi bir yardım verdik. Bu yılın altınki 20'da bu doktorxana Otur Asiyalık, Avrupa, Amerikalık 200'ge yakın keselini davaladı. Kırgızistan'ın tibbi hadımları doktorxanığı gelip, cungi tibabit arkalık doğru işletmeye davalaş usulünü öğrendi. Çetelli kesellerini davalaştın teknikini sırtık çıkırış kışı bulgan ceryanda, halkara davalaş hemkarlıkı nokul diagnoz koyuş, davalaş mulazım tıkılıştın, ıhtisaslıklarını yetiştiriş, teknikini omumlaştırış ve pen tatqiqat hemkarlıkı gıca vızardı. Doktorxanı partiya komitetinin şucisi Mi Yung mundaq dedi. Xalqaralaşqan köp merkezde kliniklik tədqiqatını qanat yaydırış bilen birge, Jungu öz aldığı tədqiq kılıp yaratkan icadi texnikinin Otur Asiya rayonunda tezlikte kullanılışıga türtkü buluşunu planladık. Jungi tibabit bilen garip tibabitini birleştirip tərəqli kıldırış nişanı da qatdi çın turup, yeni sancıp davalaş, Jungi tibabiti bölümü, nerva, meni keserlikleri bölümü qatarlıq, köp pen boyuca diagnoz koyuş ve davalaş endisini Otur Asiyağı kengeytip, rayon halkara davalaş hemkarlıkının mezmununu beytimiz. Şinjan kiyinki kademde medeniyet sayahatçilik hemkarlıkı yeni endisini

0: tuxum, süt təminatı kapaletli kılıp, dehkan çarabıçlarının kırımını köpeytişini ilgir sürüştiki mühim kesip. 14-5 yıl mezgilide Şincan memleket boyuca çarvıçılıkı dair 9 maddılık siyasetini başlamçılık bilen ilan kılıp, maliye yardım poli, pul muamili cihetini kollaş, kesip arkalık yöleş katarlık bir katar siyasetle arkalık çarvıçılık terakiyatının asası halatını mukumlaştırdı. Abdonim rayonluk partiya komiteti yezi xizmet işxanasining daimi muavin mudiri, Abdonim rayonluk yezigiliki yezi nazoratining muavin naziri Shu Tao mundaq dedi. 15-5 yil mezgilida chorvachilikni gullandirish harakatini yo'lga qo'yishni tutqi qilib, chorvachilikda ko'lamni kengaytirishdan sifat unumni tang o'stirishga burilish
1: oltini yo'lga qo'yib, eksport qilinadigan yezigilik mahsulotlarini turkumga qaytim g'ayrib tekshirish islohotini umumlashtirib, korxonaning kelishishni saqlash vaqtini o'tirib hisoblan 70% qisqartdi. Alatau Hongxing Xalqaro Yuk Transport Vakolatchiligi Cheklik Shirkatining mas'uli Liu Dongyi muxbir g'imondaq dedi. Kasb bejirish vaqti unumli qisqarib, uzumning ziyon quchrash ahvoli ozayib, meva eksport kasbi bilan texim yuraklik shug'ullanish ishonchimiz kuchaydi. Shinjang bog'banchilik qurilmasini sijil a'lolashtirib, meva sutini zo'r darajada o'stirib, meva eksportini sijil oshirib, meva eksporti 30 nechta davlat va rayonni qopladi. Buning ichida yong'oq a'lo suti bilan eksport tizimligida muqim birinchi o'rinda turdi. Eksport summasi 1 milliard 240 million yuan yetib, meva eksportining 49.8% ni egilib, bultirqi shu mazgildagidan 34% ko'paydi. Shinjang mavqeni o'zgichi bog'banchilik afzalligiga qo'yib, chat elga setish yo'lini uzluksiz ravonlashtirib, chat elga setish yurishlik sistemasining darajasini o'stirdi. Port tugini, aviatsiya yuk transporti, o'lchamlashgan eng ilingan bog' qatorliq a'lo sifatlik boylikni birlashtirib, Jongo Yevropa Osiyo navbatchi poyezdi, sovuq saqlab turish zanjiri maxsus poyezdi, yuk transport o'tdi aeroplani qatorliq ko'p xil chegara halqigan transport shakliga tayinib, a'lo sifatlik mevini 48 soat ichida Shenjangdan tez chiqarish, chet el bozorlariga bevosita yetkazishni amalga oshirdi. Manas nayasi Lanjouwen bazarının Wangjiajuan kentidiki ambarda yeng saqlash basının meybi ayrish, tallash ahmi liniyasi de işçila yeng üzülgen ihbarxan taş almasını derecik ayrib inçki tallab, uğrab kaçlap ambarga kirgüzüb, Şarkı Canobi Asya, Otra Asya bazarga əvətişki tayarlab atatdi. Baza, ilgash pishiklash pəslide kentki 100 nartuq ahalini işki qobul qildi. Kent alisi Joshua Sui mundaq dedi. Kuniga 200 yuan ish haqqi berdi. Shikoyatda ishlasam 12 ming yuan topa olaman.
0: Stansiyamiz xabari. Shinjang Tianlei Shangniu yemaklik chaklik mas'uliyat shirkati yaqinda Shangang Alayidi ma'muri rayoni yemaklik muhit tozaligi mahkamasining aniga kelib tekshirishdan o'tib Shangangni ta'minlaydigan to'nglatilgan yangi kalla go'shti ishlab chiqarishni aniga oldirish salohiyatiga muvaffaqiyatlik erishdi. Bu, Şinjangning a'lo sifatlik to'g'nitilgan yangi kalı go'shini Shangang bozoriga bevosita yetkazish ijozati yo'l xati olganligidan darak beradi. Shangang go'sht mahsulotlarining sifati, ishlab chiqarish tartibi, yemaklik bexatarligiga qattiq talab qo'yadi. Shinjang Tianlei Shangniu yemaklik chaklik mas'uliyat shirkati Shangangni go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash salohiyatini muvaffaqiyatli qo'lga keltirish uchun 2 yildan ko'proq vaqt sarf qilib, Shangangning ijozat o'lchamiga to'g'rilinib, o'rganish, tarbiyalash, tartibni a'lolashtirish va sistemani tuzitishni sistemalik qanot yaydirdi. Alatau tomonining yordam berishi, yo'lishi, yetaklashida takshirishdan o'ngishlik o'tdi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mundaq dedi. Şangang'ını təminləşinə itiraf kılışının bosu oğısına ait yukarı. Biz Şangang'ını təminləş ölçümünü əstaydıl tətqiq qılıb, oqub, qayt-qayt öyəndik. Münasibətli xadımlarını tərbiyəlidik. Bu yıl yana 120 milyon yuan məbləq silib, kim almaşdırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatlıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyuca elib barduq. Yaqın qiyyillardın buyan Bortala Moğul Abdonim Oblasti, göğüş

0: skalisi kesbinin tipini özgertip derecesini östürüşünü sıcıl alığı sürüp ölçemleşken, kölemleşken bakmacılıkını zor güç bilen terakki kıldırdı. Bu kıtım karxana muvaffakiyetlik halda Şangang'ın temelli salayetiye erişip bütün oblasının özgüce dehkançılık, çarvıçılık mesulatlarını Şincan'dan çıkarıp memleket boyunca yukarı derecelik bazarı yüzlendirişke küçlük hareketlendirilmiş güç koştu. Bortala oblaslık yezgiliki yezi idarisi partiya grupsinin azası Manat Beyik mundaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Bortala oblastımız dikkatini göç kalısı kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı merkezleştirip, nesilini yakşılaş, kölemleşken, ölçemleşken bakımcılık, tekniki mulazımıt katarlık noktuluk algılarga köp noktudun küçep, 50 mıngdan artık göç kalısının nesilini yakşılıdık. Tiyanlay çarvıçılıkı tayinip, sünni akıl bilen tarkılış şekli birleşken endizide, bordalmagan kalılarga karta dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleştek, hemkarlık, bakmıçılık endisini yolga koyup, karxana bir tutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık tekniki yetekçilik bilen teminlep, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yıkıp, 12 min kalını bordap, oblast boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nispetini 48.5%'ki östürdü.
1: Әмді ijodiy aql yozsimichilikdan Shinjongga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qarmay bulut hisoblash kasb bog'chisi makonlashgan Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati cho'ng sonliq ma'lumot va sun'iy aql texnikasi tayinib, aql mol doktori davola supisi barpo qilib, chorvachilarni uydan chiqmaydi. Chorvalarni kasbiy diagnoz qo'yish, davolash mulozimatiga tez erishtirish imkoniyatiga ega qildi. Kali qo'yga kesal tegsa, mol doktorini saqlashning hojati yo'q. Chorva uy qushlarining kesli to'g'risida yon telefonda maslahat so'rg'ili bo'ladi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati barpo qilgan aql mol doktori davola supisida xos bilim ombir barpo qilingan bo'lg'ashqa diagnoz qo'yish davolash loyihasida sohaning kasbiy materiallari oldin elinadi. Uningda AI diagnoz qo'yish, mutaxassislar maslahat berish, yaqin atrofdagi mol doktori kasal ko'rish, hayvonot to'g'ri dukunini izlash, laboratoriyada tekshirish, mutaxassislar tizimlik qatorliq ko'p xil funksiya to'plangan. Baxmich faqat kasallik alomatlarini deb berib, suratni abassa yoki ovozliq paranglassa, aql mol doktori davolash supsi tez suratda dastlabki ayrib diagnoz qo'yish va bartaraf qilish taklifini berdi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkatining tur direktori Jang Runchi mundaq dedi. Hozir AI-ning yordamida davolangandan keyin mol doktori hal qiladigan masalaning 70%ini AI orqali hal qiladigan bo'ldik. AI diagnoz qo'yish supisiga kirib, hayvonot turini tanlaymiz. Ondan chorvaning qizitmisi o'rildimi yo'q, yo'taldimi qandoq, ichi surdimi yo'q degandek kasallik alomatini deb beramiz. Shinjongning chorvachilik rayoni ekan. AI texnik sarqiliq tez inkas qaytirganda chorvalarni qutquzish, davolashdagi qimmatli vaqtni utqilib bo'ladi. Bu yil 4-oyda Jungu hayvonot kasalliklarining oldini olish tizginlash markazining yetakchiligida aql mol doktori davola supisining darajasi o'stirilib, davlat hayvonot kasalliklariga aql diagnoz qo'yish supisiga o'zgartirildi. Supiga mingnacha nopozliq mol doktorining kelinikliq tajribasi to'plangan. Dal joyda belgi qo'yib tushundirilgan tipik kasalliklarning 200 ming parchadan ortiq surati kirgizilgan. Bilim ombri, mutaxassislar ombri, surat ombri birlashtirilib, chorva uy qushlaridagi 670 nechta xil kasallikni farqlandirish va diagnoz qo'yishga yordam berish ishga oshirilgan. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati bozor bo'limining direktori Yu Jianhua hozirgacha aql mol doktori davolash supisi tizimlatganlarning 120 mingdan oshganligi. Mulozimat doirasining Shinjong, Yunnan, Henan, Heilongjiang hamda Shangang, Omen, Tayvan qatorliq rayonlarni qoplaganligini tanishtirib,
0: nopozlik direktori Huang Wei muxbirga bazar nazarat qilish boshqarish tarmoqlarining tijorat ijozat tartibini adiyalashtirib, korxonaning markini makonlashtirishdagi tayyorlik ko'rish davriyligini unumli qisqartish natijasida Shinjong bozoriga

0: kirishiga zo'r qulaylik yaratganligini aytib mundoq dedi. Oldingi mezgilda bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari ishik oldig'ich kelib mulozimat qilib siyosat jihati yetakchilik qildi. Bütün jarayondagi rasmiyatlarni elektronlashgan shaklda bajarib, ijozatnoma bilan kenishkini mo'lcharimizdagidan bir hafta burun oldik. Buningda tayyorlik ko'rishdagi nurg'un vaqtimiz tejilib qoldi. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarishda qulaylashtirish islohotini sijil olg'a surib, tasdiqlash tartibini a'lolashtirish, sonliq ma'lumotlarni o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish tadbirini qo'llanib, diqqatni tijorat asosiy gavdalariga qaratilgan qurish, o'zgartish, tizimlikdan o'chirish halqasiga markazlashtirib, o'xshamagan qo'llanish muhiti, kasb ahvoli asosan bejirish tartibini ilmiy loyihalab to'rda bir tutash bejirishni ishga oshirdi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi anga elish tekshirib tasdiqlash boshqarmasining muavin boshlig'i Jang Yu muxbirga avtonom rayonning navbatda tijorat savdo muhitini a'lolashtirishni cho'rdab ishni yuqori unumni puttirish yemaklik tijorati zanjirsimon korxonalarga qaratilgan qulaylashtirish tadbiri qatorliq ko'p xillashgan bosh temi shakldiki yurishlik mulozimatni yo'lga qo'yganligini tonishtirib mundoq dedi. Diqqatimizni korxonalarning butun hayotlik davriyligidagi taraqqiyot ehtiyojiga markazlashtirib yuqori unumni bajarilgan bozor ijozati muhiti yaratib ishni yuqori unumni bitirishni ishga oshirdik. Zanjirsimon korxonalarning ijozatga erishishini qulaylashtirish, ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarish, avtonom rayonning berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini chuqurlashtirib bozor ijozati bo'sog'isini tövallitishdiki muhim tadbir. Bu turlik tijorat asosiy gavdalarini qurish, tijorat qilish jihatida texmu xotirjam bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Jang Yu, avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasining ma'muriy ishlar mulozimatidagi to'rda bir tutash bajarish, birli ishdan kirish ko'p bo'lganda birlik etim qatrash islohotini chuqur ilgari surib, korxonalar ommaning kenishki bilan ijozatnoma bajarishdagi ko'p tarafga qatrash qayta qatrash va kirish salohiyati ijozatiga erishgan bilan tijorat ijozatiga erishalmaslik masalasini haqiqiy hal qildi. Iltimos qilg'uvchilarga qaratilgan birli eshikdan kirish bir yurishla material topshirish ijozatnoma bilan kenishkini birlik qaytimdil bejirishda o'zgirish hosil qilishni ishqa oshiradiganligini bildirib mundoq dedi. Tizimlash anga elishni ma'muriy tekshirib tasdiqlash turlari bilan biriktirib tartib hamda sonliq ma'lumotlardan ham bahrlanishni a'lolashtirib ijozatnoma bilan kenishkini birlikda bajarish uchurdan ham bahrlanish natijani o'zaro e'tirof qilish o'z oldiga besib chiqirishni ishga oshirdik. Ma'muriy ishlar mulozimatida yakka tur bo'yicha bejirishdan to'planma mulozimatga o'zgarish hosil qilishga sijil turtki bo'lib, sonliq ma'lumotlarni o'z oldiga aylantirish, qatlam daraja halqib bejirishni ishga oshirib, ish bejirish halqasi bejirish vaqti va bejirish qitim sonini haqiqiy turda azaytib, oddiy ishlarni tekshirib tasdiqlash vaqt chekini bir xizmat kuniga qisqartib, tijorat asosiy gavdalarining qo'lini bo'shatib, yukini yengillatishni ishga oshirdik.
1: Stansımız qabri. Dövlət bayramı yetib kiliş aldıda otqaşdək 5 yoltozlu qızıl bayraq Tianşanın canıb şimalıda cəvlan qılıb, çoğun kiçik koçlarının həmmizdə cungu qızılı namayyan boldi. Sanji, Altay, Aqsu qatarlıq caylarının şəhər gezlirdiki asaslıq, işkinci dərijlik qol yolla, noxtlıq koçura yollarda qorluşçıla yıqındamayan bayramlıq bezəş məşğulatını ciddi qanat yaydırıb, yolunun şiki tərbiyi dövlət bayrıqı, qızıl panuslarını rətlik esib, xuşallıq tolğın qızıl mənzire və gülgiya, yeşil ösümlüklər bilən koçlarını zinnətləb, şəhər gezlarını yengçü tüske kirgüzdi. Jungu qızılı, koçu mən zirsini bezəpli qalmay, yana hər millət ammısının iftiharlıq tuyğusu, bəxt tuyğusunu urğutdi. Altay şəhri alısı Gülmirə Aqin Mora mundaq dedi. Qeyb qızıl panuslarının esilişi bilən dövlət bayrımı kəyfiyyatı birdilli qoyuqlaşıb, şəhər qaynam taşqınlıq çömdi. Göz aldımdakı mənzirini görüb, bugünkü bəxtlik, tinç, muqim, güzəl turmuşunu həqiqi hiss qıldım.

ortaqı sakrab, özünün bu müsabaqa pasıldaki en yakşı neticesini yarattı. Şunun denken hiç kim onun aldığı ötemedi. Sirşan karı tonca kıtımlık sakraşta, neticek erişemegenden kin en ahırkı işki kıtımlık sakraştan vazgeçip 8 metre 7 santimetrelik netice bilen kümüş medalga erişti. Özbekistan mayırı Enver Envarov mis medalını koluk geldirdi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.
1: Hürmetlik radyo yolguş dostlar, anlavatqınınlar 107.4 qatna sanat radyosundan berilip atqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Qadirli anlıqçılar, programımızdanki axırqı damlarda diqqatınlarga bir qançılğan savat sunumuz, savat mazmunlarınımı hamminglarga yiqishini ümit qilamiz.
2: Hürmetlik radyo yolguşlar, indi diqqatınlar tövendeki savatlarda bolsun. Oruqluq maqçı bolsanız, naştıda bir stakanı şikersiz purçaq süt için. Purçaq sütü əla süpətlik aqsıl mənbələrinin biri. Onun tərkibi de yenə dadur izoflavin, dadur lisitin, dadur steroid qatarlıq tərkiblaba. Purçaq sütünün qorsaq doyduruş duyğusu küçlük bulub, oruqluq maqçı bolğan, bədən iğirliqini kontrol qılmaqçı bolğan kişilərə mas gəlirdi. Purchaq sütüdeki kalsiyinin miqdarı kalı sütünün 10'dan 1'e doğru geldi. Şuna kalsiy toliqlaşda purchaq sütüge taynıp olmaslıq kerek. Onundan başqa purchaq sütünün tərkibideki sinek, selen, vitamin A, vitamin B2larının miqdarı mı kalı sütününkiden tüven.

0: Yıllık Dövlet Bayramı'da Köktokay'ın altın köz mənzərsizin huzurlu işini koldun berip koyman.
1: Dövlət bayramı məzgili de Köktokay'ın güzelliği bütün bir yıldaki en yukarı pəldeki çıxıdı. Ertiş çoğun cilğısının işki qırıqı tutaş ketken Sibirya yopurmaq taşlaydıgan qarğayları. Ak qiyin zarlıqı altın rang bilen boyulup, qiyinliq susluğu oxşaş bolmağan ıllıq seriq, qızğut seriq ranglar bütün tağ cilğısını qaplaydı. Bu mənzire karları yıl boyu ermeydiğen appaq karlıq tağ, süpsüzük derya suyu bilen birleşip, entayın ranglar tüskü görüdü. Küz şamlı ormanlıqını sipap össe, altın ranglı köpürmaqlar şıldırlap tökülüp, tağ arsıtki piyadlar yolunu qaplaydı. Bu yerde mağan kişi özünü xudi, mayboyaq rəsimlerdeki altın ranglı sırlıq çayğı kırıp kalan da kes kılıdı. Dövlət içindeki birden bir şimali muz okuyan su sistemi sütke derya bolu süptü bilen, Ertiş deryasının suyu küz günleri teximu süzüklüşüp, kişiye rahat peğişlaydı. Zümrettek dolqullar altın ranglik qazanlarını ilip, asta-asta akıdı. Su yüzü cimırlap, halıqancı süretki tarsımı süzükleştiriş hacetsiz buluduğun altın köz mənzirsi namayen buludu.
0: Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgili de Köktokayda sahiyyat ritimi azada hem rahat buludu. Səhərde tağ arısını soğuz duman kaplap, karlıq tağ ve ormanlar uva tutuq göründü. Düştünkin, kuyaş illik nurunu çiçip, altın ranglik ormanlıqda nur ve sahiler grel işidu. Derya suyu zümrettek dolqulab durdu. Bu cay kötürme yolu da sayılı kılışqa. İgizgi çıkıp, mənzara tamaşa kılışqa. Süratki düşüp, daka kılışqa maskeludu. Keşkurun keşki şəpəh tağ cilğısığı düşüp, bütün cilğa illik altın rang bilen oğrulup, kişiye illik ve heybetlik duygu berdi. Mənzara rayonun mərkizideki Şinjongshan tığı heybetlik qat kötürüp durdu. Galit taşlar bilen altın ranglik ormanlar bir-birini gövdelendirip, tağ deryalar bir-birini yandışıp, tiniç ve hareketcan mənzara bir-birge sınışıp, Altay tığının altın küzdeki heybetliki ve mulayimliğini namayan kılıdı. Yazlıq tətil məzgilgi seliştirganda Dövlət bayramı

0: Yürekten çıkan söz.
1: Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kıldırdı. Tengüşten katlı mükafat. Kava için emen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.

Dostlar, yukarıda biz Turgun Bey görünlüğün çıraylı kız namlı kırgız çınakşı namlı doğduk. Amdanlaydıgan nakşimiz Mahmut Ablız Erkin Kerem Gayret Osman Zürke Katarlıklarının oranlaşıdaki Ayyar namlı nakşı.

Dostlar, şunun bilen xeyirli akşam programımız ahirleşti. Tehim köp məzmullarını almaqçı bolsanlar, Slow Shitting əptüsünü düşürüp anlasanlar buludu. Bugünkü programımızını yaxdurup anılgan barlıq dostlarımızı yan bir qittim. Rahmet etdimiz, yaxşı düşlə, yaxşı kəyfiyyatla. Amanlağı yer bolsun, mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar. Növətçi muharir, Zəppər Məmdimin. Xeyir xoş dostlar.

kattar kişilerinizge rahmet etibelin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan sulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

0: Kıymetlilik dostlar, hem de iktidarlatılmış bilimleri sahibimizde oranlaştırılgın mezmunlarda bulsun. Altı bilen dostlarla yoğun papaykeni yuganda azraq açıq soğuk işi biten deyen mezmunu sözlep yerimiz. Koy yuğundan toqılgan yoğun papaykeni kralğudu yuyuşku bulmaydı. Yakında bazı tordaşla pasıl almışkan mezgilde yoğun papaykelerini yuganda hemisinin tarayıp balıla kemik ayılınıp kalgalıqını körüp yoğun papayka rastılla onu yuğan her bir adamını cazalaydıken. Kralğuda koy yuğundan toqılgan kemlerini yuganda pekat arlaş toqılmulanla yuyuşku buludiken. Sap koy yuğundan toqılgan kemlerini yuyuşku bulmaydıken degen. Ondaq da kandaq yuyuş gerek. Soğuk suda kol bile yenik yuyuş. Tez süratte 2 minutun 5 minut kucu yuyup buluş, andan su tərkibini yenik sıkıp çıkırıp etip, yeyip kurtuş gerek. Küçep sıkıp kurtuşka, esip aptap kısaylaşkı bulmaydı. Yuganda azraq, aq açıq su kossa, yun toqulmalarını yumuşçıqı yardan berip, ketip kalgan yun papaykini köptürüp, yumuşak süpat duygusunu saklıp, gayri puraqını ünümlük yuqatkılı buludu. Kadirlik dostlar, iqtidarlan davamlıq programımızga oranlaştırılgan mezmunlardı bolsın. Hem de dostlarga her günü istakanda bir qetim əstaydil yuyuş gerek deyen mezmunu sözləp yerimiz. Pakiz istakan sağlam su içinin muhim bir halkısı. Məsələn, o da bir həbdə oxşaş bir aynak istakanını işlətkende, bakteriya aynak istakanın yüzü de ösüşki başlaydı. İstakan içirik suneyi içip bolğandan kən dərhal toşqızğan taqtırdımı bakteriyanın tez sürətdə köpeyişinin altını alğılı bolmaydı. Vaqtın ötüşüge ekişip bakteriyalar biologilik perde dep atıldığın bir xil bakteriya koloniyasını hasıl kılıdı. Bir gün tazlanmasıyla bakteriyalar nepiz perde de turup kelip, özdiksiz köpeyip, ten sağlamlıqıga yuşurun xayıp elip gelidi. Şuna her gün istakanı bir qetim əstaydıl yuyuş, hem de en yaxsı kapkı qaba istakanda su içiş teklifi berildi. Qadirlik dostlar, iqtidarlan davamlıq programımızga oranlaştırılgan mezmunlardı bolsun. Hem de dostlarga, qol asraş meyini aldı bilen barmaq uçuğu sürkesh kerek degen mezmunu sözləp yerimiz. Nurgun kişiler qol asraş meyini alqınığı sıkıp andın barmaqı gıca sürkesh adetlengen. Lekin teri keserlikler mutaxassisi qol asraş meyini aldı bilen qol buğumi tırnaqnın girbeklerge sürkesh. En ahırda andın qoldan alqınığı sürkesh teklifini berdi. Tırnaq etrafıdaki teri asallı kurgaqlaşıp teri taşlaydı. Şuna barmaq uçuğa köp işletken de andan asraş önümge yetkili buludu. Kolu kurgaq kişiler en yaxsı kolunu yuyup 2 minutten keyin sürse su tərkibini saklaşkı paydalıqken.
1: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağıraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, kaylı kılıp kuşlama şakılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan, sınırlı girek çay. Dağıl tu, Şincan'daki seyyaha da tariflindu. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996 25 66 666.

Hürmet radyoyan loçilah 107.4'ten xeylik sar programımıza davamlaştırvatımız. Emni silani 107.4 katna sanat radyosunan bugün bütün külük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısqıcı mezmundan haber dağılımız. Hazır anlatılıvatgan 107.4'ten xeylik sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seydik tınladı buludu. Saat 8.30'da etigelli haberle programımızı. Saat 9.15'da etigellik yollarınızı biz emre programımızı. Saat 11'de sapırınızı biz sırdaş programımızı. Saat 12'de minin optimobilin programımızı. Bunun da en yeni optimobil uçurları, optimobilga ait bilim sabatla, optimobil seti, seti biliş doğrusuzluk uçurları kıtınladı buludum. Saat 13'de çiçlik yollarınızı biz emre programımızı. 107.4 katlan sanat radyosunun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anlatıldığın çiçlik yollarınızı biz emre programımızı çiçlik aramanızı ahmiyatlı kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Emre programımızı. Saat 16'da Sizge Rahmet Etkumbar programımızı. Kişiler arasındaki mihra muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş, yakşı adamla arkalık aktif kişi tarqıtırgan bu programının ghanimet damlarını koldun berip koyma. Saat 17'de Gülgüncüler programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz emre programımızı. Saat 20'de 30'da Şincan haberlerini anlayısılam. Saat 21'den 15'de Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tan tarbiya haberleri, çeniş bilimleri, sağlamlık sohbetleri diktanladı buludu. Saat 22'de Sapranızı biz sırdaş programımızı anlatıldı. Saat 23'de Xeyirlik Akşam programımızı, bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumbar programımızı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bütün küllük anlatışı ahırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hörmetlik radyo anlıkçı dostlar, aldı bile deyip tanılan programımızdan Şincan'daki yığınlıkla sayıp sırıp olsun. Şincan radyo televiziyasından seyir sürat gelip işleyen 4 kısımlık Ademiyet Hüccetlik filmi 4 pasalık Şincan 9. ayının 27. gününden 30. gün geçe her günü keşte Şincan Sünni Hemra televiziyası Katarlık Supla'da körüstelişke başladı. Bütün filmde bahardaki hayatlık, yazdaki ösüş, küzlük usul, kışta saklaş, bayan tomur kılıngan bulup, bir yıl vakit sarıp kılınıp, Canobi ve Şimali Şincan'ın umumi körünüşü süretki elinip, dikkat mum ve tuprakta yıldız tartıgan 8 grupa adli emgekçiler, ilgilik tiklik üçüler ve turmuş koğduğucularga merkezleştirildi. Filmde hem Turpan Karızı'nın

Şinjangda bepoyon yoylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırlıq qumla tutışıp ketken. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'i marasimga o'xshaş. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnay Sanat Radiosi sizni Şinjangning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlik Tianşan'dan bir bayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarla kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayınlık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafet kitaklık oladı. Kini, güzel Şinjan'a kadem taşırıp

0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
1: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.